0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Fenerbahçe Beko 1-1 eşitliğin olduğu final serisinde bugün saat 20'de Beşiktaş'a konuk olacak.
2: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi playoff final serisindeki rakibi Beşiktaş'la 3. maçta karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Final serisinin ilk iki karşılaşması Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Serinin ilk maçından 88-80 mağlup ayrılan takımımız ikinci maçı 93-68'lik skorla kazandı. Serinin ikinci maçında Baldwin 17, Horton Tucker 16, Medli 12, Onur Alp ve Yantunen 11'er, Tarık da 10 sayıyla oynadı. Final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Futbol takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Górnik Zabrze oldu. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisiyle ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak.
3: 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. Kura'ya seri başı olarak katılan futbol takımımız Polonya'nın Górnik Zabrze takımı ile eşleşti. Futbol takımımız Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda rakibiyle ilk maçı 21 veya 22 Temmuz'da Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak. Rövanş karşılaşmasına ise 28 ya da 29 Temmuz'da Górnik Zabrze ev sahipliği yapacak.
1: Fenerbahçe'mizin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Górnik Zabrze'yi yakından tanıyalım.
3: Polonya futbolunun önemli ekipleri arasında bulunan Górnik Zabrze bundan 77 yıl önce 1948'de kuruldu. Polonya 1. Ligi Ekstralasa'da sonuncusu 1988'de olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşan Górnik Zabrze 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez geride bıraktığımız sezonu ligde 2. sırada noktaladı. Lech Poznan arka arkaya ikinci kez şampiyon olurken Górnik Zabrze, Jagiellonia ile ligi aynı puanda bitirmesine rağmen ikili averajda rakibine üstünlük sağladığı için Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. 2025-2026 sezonunda Polonya Kupası finalinde Rakow'u 2-0 yenen Górnik Zabrze 54 yıllık kupa hasretine son verdi ve 7. kez mutlu sona ulaştı. Górnik Zabrze Avrupa Kupalarının en önemli başarısına 1969-70 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'na final oynayarak imza atsa da Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu. Avrupa Kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda mücadele eden Polonya ekibi UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turunda Slovakya'nın Trencin takımına elenerek veda etmişti. Teknik direktörlüğünü 44 yaşındaki Çek antrenör Mikhail Gasparek'in yaptığı Górnik Zabrze'den Birleşik Devletler, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde forma giyen herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Polonya ekibi maçlarının yaklaşık 28.200 seyirci kapasitesine sahip Arena Zabrze'de oynuyor. Futbol takımımız Avrupa Kupalarında Górnik Zabrze ile ilk kez karşılaşacak.
1: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımızın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı finalindeki rakibi yarın belli olacak. Kura çekimi saat 16'da başlayacak. İkinci eleme turunda yarı final müsabakaları 5 Ağustos. Sonuçlara göre final veya üçüncülük maçları ise 8 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız playoff'ta adını finale yazdırdı. Ekibimiz şampiyonluk için Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
4: Mücahit potayı düşündü ve atışı isabetli oluyor.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet Yalova'da düzenlenen tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff yarı finallerinde TSK Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı.
5: Maç yüksel, müthiş bir üçlük Yamaç'tan.
2: Ekibimiz ilk maçta rakibini 93-57 mağlup etti.
4: Yamaç 3 sayılık denedi. Yamaç bir kez daha isabeti Yamaç'la buldu Fenerbahçe.
2: İkinci maçtan da 80-65 galip ayrılan Fenerbahçe İstanbul Jet seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
4: Dışarıya Yamaç'a, pot altına iyi top ve basket faul.
2: Tekerlekli sandalye basketbol takımımız finalde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
4: Yarısı çeyreğin bitmek üzere Yamaç yükselle Fenerbahçe sayıyı buluyor.
2: 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride ilk maç 21 Haziran Pazar günü saat 14.30'da Fenerbahçe İstanbul Jet'in ev sahipliğinde Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
4: Mücahit Mücahit'in sayısı Fenerbahçe'de.
2: Eurocup 1'de Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet, ligde de mutlu sona ulaşarak sezonu 2 kupayla kapatmayı hedefliyor. Takımımız normal sezonu 24 galibiyetle zirvede, aynı galibiyete sahip Beşiktaş ise ikinci sırada tamamlamıştı.
4: Uğur Toprak bomboş, Uğur Toprak!
2: Rakibimiz çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finalde de Galatasaray'ı 2-0'lık seriyle geçti.
4: Hareket alanını çok iyi kullandı Mücahit, günaydın.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 106-103 kaybederken evindeki maçı 86-80 kazanmıştı.
4: Süreyi de kullandı, camı da kullandı, basketi de yaptı Mücahit.
1: Radyo Fenerbahçe yeniden yayın hayatına başladı.
6: Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe yeniden yayın hayatında.
1: Fenerbahçe'mizin sesi Radyo Fenerbahçe, camiamızın sesi olmaya devam ediyor. 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan kulübümüzün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmesi ve bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesinin imzalanmasının ardından Radyo Fenerbahçe eski yayın merkezine taşınarak yeniden yayın hayatına başladı. Radyolarınızı bir kez daha 97.0 ayarlamayı unutmayın. 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci başladı. 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak. Feneryum 6'ya VIP ve Maraton 6'ya tribünlerine ilişkin satış süreçleriyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki dönemde yapılacak. Ayrıntılar şu şekilde.
2: 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3'te 1 kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener Para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının Paso sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C, G blok 166.600 Türk lirası. D, F blok 196.000 Türk lirası. Feneryum alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C blok 166.600 Türk lirası. D blok 196.000 Türk lirası. Maraton üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. E blok 90.200 Türk lirası. Feneryum üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. Kuzey Spor Toto tribünü. 27.700 Türk lirası. Öğrenci 14.500 Türk lirası. Divan Kurulu üyeleri 49.000 Türk lirası.
1: 2026 Dünya Kupası'nın 6. gününde iki grupta 4 karşılaşma oynandı. Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Cezayir'i net bir skorla mağlup etti.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası J grubundaki ilk maçta son şampiyon Arjantin, Cezayir'le karşılaştı. Tangocular rakibini 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Arjantin'in gollerini 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. Arjantinli yıldız, Cezayir karşısında yaptığı hat-trick'le organizasyon tarihinde 16 gole ulaştı ve bu alanda zirveyi Alman Miroslav Klose ile paylaşmaya başladı. J grubunun diğer maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Avusturya'nın gollerini 20. dakikada Schmidt, 76. dakikada Alarab kendi kalesine ve 90+12. dakikada penaltıdan Arnautovic kaydetti. Ürdün'ün tek golü 50. dakikada Olvan'dan geldi. I grubundaki ilk maçta ise son Dünya Kupası finalisti Fransa, Senegal'le karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarıda Fransa fırtına gibi esti. Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante'nin forma giymediği maçta horozlar 3-1 kazandı. Fransa'nın gollerini 66. ve 90+6. dakikalarda Kylian Mbappe, 82. dakikada da Bradley Barcola attı. Senegal ise tek golünü 90+5. dakikada İbrahim Mbaye ile buldu. Dünya Kupalarında 14 kez fileleri havalandıran Mbappe, milli takımı tarihinin en golcü oyuncusu Olivier Giroud'u geride bırakarak 58 gole ulaştı. I grubundaki diğer mücadelede Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup etti. Erling Haaland kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçına 29. ve 43. dakikalarda attığı 2 golle damga vurdu. Norveç'in diğer gollerini 76'da Leo Østergaard ve 90+6. dakikada Ayman Hüseyin kendi kalesine attı. Irak'ın tek golü 39. dakikada Ayman Hüseyin'den geldi.
1: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

0: sevgili dinleyenler, maç başlıyor programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Maç başlıyor programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde heyecan devam ediyor. Seride durum 1-1. Biliyorsunuz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan serinin ilk maçında Beşiktaş Gey'ini kaybetmiştik. Ama ikinci maçta hata yapmadı Fenerbahçe Beko ve gerçekten çok etkili bir basketbolla, dominant bir oyunla, farklı bir skorla sahadan 93-68 galip ayrılarak seriyi 1-1'e getirdi. Artık seri senelerdeme taşındı. Çarşamba, yani bu akşam yaklaşık yarım saat sonra serinin 3. maçı başlayacak ve cuma akşamı da serinin 4. maçı yine senelerdemde oynanacak. Amacımız, hedefimiz ve dileğimiz bu iki maçı da kazanarak sezonu şampiyon bitirmek. Tabii ki oradan alacağımız en azından bir galibiyette seriyi tekrar salonumuza 5. maça taşıyabiliriz. Şampiyonluk bizim evimizde belli olabilir. O yüzden bu iki karşılaşmanın gidişatı tabii ki çok önemli. Bu akşamla ilgili sevgili Okan Baytın'la maç önü yayınında birlikteyiz. Tabii ki maç önü yayınlarımız da salonumuzdaydık ama bugün salonda değiliz. Salonda sevgili Serhan Hayat var. Biz stüdyoda yapacağız yayınımızı. Maç sonunda da inşallah Serhan'dan galibiyet röportajlarını izliyor ve dinliyor oluruz. Sevgili Okan, bir giriş yapalım seninle, ardından Serhan'a gidelim.
2: Evet, senin dediğin çok önemli. Umarım deplasmanda olmanın dezavantajını yaşamadan iki maçı alır, seriyi 3-1 bitiririz. İkinci maçta oynadığımız oyun bize bununla ilgili bir umut verdi. Çünkü ilk maçta pek öyle bir ışık yoktu. Zor bir atmosfer olacak. Maç öncesinde de maalesef bazı açıklamalarla bence seyirciyi, Beşiktaş seyircisini böyle bir enerjisini yükseltme çalışmaları olduğunu da düşünüyorum. Yani o yüzden o sert atmosferde sakin kalarak, kendi oyunumuzu oynayarak umarım öncelikle bu akşam, sonra da cuma akşamı maçları kazanır, seri 3-1 bitirip sezonu kupayla kapatırız.
1: Kesinlikle kolay olmayacak. Senin de belirttiğin gibi çok sert, çok agresif bir taraftar topluluğu önünde oynanacak. Biliyorsunuz taraftarımız deplasman maçlarına gidemiyorlar. Onlar da buraya gelemedi. Salon müsabakalarını, ya basketbol maçlarını bu deplasman yasağı olduğu için. Şimdi sevgili Serhan'a gidelim. Salonun belli bir noktasından bize son gelişmeleri aktaracak. Takımlarla ilgili, atmosferle ilgili detayları ondan dinleyelim.
3: Sinan Erdem Spor Salonu'ndan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 3. maçı Beşiktaş'ın ev sahipliğinde saatler 20'yi gösterdiğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride durum bildiğiniz gibi 1-1 ve Fenerbahçe Beko basketbol takımımız bugün serinin 3. maçını kazanarak seride 2-1 öne geçmeyi hedefliyor. Takımımız yaklaşık 1,5 saat önce salona geldi ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oyuncularımız ilk hazırlık bölümü için parkedeki yerlerini aldılar. Şu sıralarda oyuncularımız yine soyunma odasındalar ve artık son hazırlıklar gerçekleşiyor. Birazdan bir toplantı gerçekleşecek. Ardından da takımımız son antrenman ve ısınma bölümü için yeniden parkede olacak. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız bugünkü karşılaşmaya ikinci maçtaki kadronun aynısıyla çıkacak ve takımımızda yine Nando De Colo'nun maç kadrosunda yer aldığını belirtelim. Umuyoruz ki takımımız bugün sahadan galibiyetle ayrılacak ve seride durumu 2-1'e getirecek. Takımımız tabii bugün öğle saatlerinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir antrenman gerçekleştirmişti. Ardından da kamp yaptı, otele geçmişti sarı lacivertli oyuncularımız. Takımımızda moraller yerinde ve tek hedef bugün sahadan galibiyetle ayrılmak. Beşiktaş karşısında bizler maç önü yayını için aktaracaklarımız bu kadardı Sinan Erdem Spor Salonu'ndan. Umuyoruz ki maçın ardından takımımız sahadan galibiyetle ayrılacak ve bizler de galibiyet röportajlarıyla yeniden karşınızda olacağız diyelim. Sözü Merkez Stüdyo'ya sevgili Kıvanç Özkök'e bırakalım.
1: Evet, Serhan'a teşekkür ediyoruz. Tabii salon atmosferi her geçen dakika biraz daha herhalde yoğunlaşıyordur. Yani onlar da tabii ki kendi evlerinde iki maç oynayacak olmanın ve bu iki maçı kazanarak şampiyon olma ihtimallerinin bulunmasından dolayı son derece hem umutlular hem heyecanlılar. Ama bir taraftan da serinin ikinci maçı, aslında bu serinin Fenerbahçe nin oyunu tarafından belirleneceğini hepimize gösterdi. Sen zaten hep söylüyorsun, belirleyici olan bizim oyunumuz. Beşiktaş ilk maçta evet iyi oynadı ama bizim hatalarımızdan beslendi. Biz 8 sayılık üstünlüğümüzü neden koruyamadık noktasında çok hata yaptık ve Beşiktaş da iyi oyununu, evet yani onu da hakkını verelim. Özellikle Berkin Yıldız açtı maçı, kazandı ama ikinci maçta Fenerbahçe Beko ayağa kalktı. Tabii ikinci maçta özellikle Matheus'un talihsiz bir sakatlık yaşaması ki bu yarı final serisinde Anadolu Efes'te Poirier'in yaşadığı, ardından Matheus'un yaşadığı aşı sakatlıkları gerçekten üzücü ve uzun bir sakatlık süreci, oynayamayacak. Brandon Lemar'la ilgili şimdi Serdar'dan kadroları da rica ettim. Onlarda kimler var diye. Brandon Lemar kadroda ama zaten kaç maçta
2: kadroda? 2 maçta da kadroda ama süre almıyordu.
1: Evet, bugün 11 kişiler bu arada. Devin Dotson, Sertaç, Berk, Yiğit Arslan, Connor Morgan, Brandon Lemar, Can Berk, Ata, Anthony Brown, Matt Thomas ve Vito Brown. Şimdi zaten mevcut sakatlar, Zizic yoktu biliyorsun. Şimdi onlar
2: Kamagete yoktu.
1: O zaten yoktu. Şimdi Canan Matheus eklendi ki önemli bir oyuncu. Yani çok kritik anlarda sahneye çıkan bir oyuncu. Onun yokluğunu da kapatacak bir alternatifleri yok. Bu anlamda bir kişi daha eksilen bir rotasyonla oynayacak Beşiktaş ama onu seyirci coşkusuyla, enerjisiyle kapatmaya çalışacaklar. Bu kadrolar eşliğinde ne söylemek istersin?
2: Şimdi kazandıkları ilk maçta da Canan Matheus'un öyle çok ön planda bir oyunu yoktu.
1: Yoktu, evet.
2: Ama tabii onun sahada olması diğer oyuncuların üzerindeki baskıyı da azaltıyor. Mesela Berk'in ilk maçta 20 sayılık performansında, hatta işte Yiğit'in ve Sertaç'ın çok ekstra hücum katkılarında Canan Matheus gibi bir oyuncunun sahada olması önemli. Çünkü şöyle de bir şey aslında Canan Matheus onlar için. İşler tıkandığında, setler çalışmadığında o birebirleri oynayabilecek, kendi pozisyonunu yaratabilecek şu an ellerindeki tek oyuncuydu. Bir de buna Brighton Lemar'ı eklemek lazım. Dotson arada bunu yapıyor ama Dotson gerçekten çok bir ritim oyuncusu. O ritmi yakaladığı zaman Dotson öyle bir performans veriyor.

0: ciddi efor sarf edeceklerini de düşünüyorum.
1: Okan, ikinci maçta da yani hakemlerle ilgili zaten koçumuzun atılması noktasında çok ciddi bir mağduriyet yaşadık. Biz serinin hani ilk maçında da yine çok tartışılacak karar vardı. Hakemleri üzerinde tabii baskı yapmayı çok iyi bilen bir seyircimiz var ama hep belli bir hani modern basketbol seyircisi kimliğini hiçbir zaman bozmayan bir Fenerbahçe evet. seyircisi var. Yani salon kültürüne son derece sadık kalan, hiçbir anonsa gerek duymadan maçı bitiren, sahaya hiçbir yabancı madde atmayan ve tamamen basketbol veya sporun
0: yenilmemize ona, rağmen mesela ilk maçta yenilmemize rağmen
1: bravo, ona rağmen kendi çizgisinin dışına çıkmayan ve basketbol sınırlarının içinde kalan bir seyircimiz vardı. Ben bu anlamda da seyircimizi tebrik ediyorum çünkü gerçekten sinir uçlarımıza oynandığı anlar olmasına rağmen sükunetini, sabrını korudu. Ha, ikinci maçı da zaten koçumuzun atılması bir motivasyon yarattı. Seyircinin coşkusu, baskısı, hakemler üzerindeki etkisi daha da yükseldi ve bir şekilde maçı iyi de oynayarak kazandık. Şimdi bugün Beşiktaş seyircisinin hakemin üzerinde kuracağı baskı Fenerbahçe seyircisinin koruduğu çizginin çok ötesinde olabilir.
0: Evet, yani bir kere kesinlikle bir iki anons ben bekliyorum. Hatta
1: maçın gidişatına göre
0: biz önde gidersek yani o anons, dördüncü anonsa gelip salonun boşaltılması ihtimali dahi olabilir. Ki şunu söyleyelim, çok ben bundan eminim yani. Şaras'ın atıldığı pozisyonda bu akşam Sinan Erdem'de Dušan Olimpijević ilk çeyrekte atılırsa o maçın devam etme ihtimali yok. Yani orada hem bizim seyircimiz bir müddet çok yoğun protestolarla kaldı ama yine de sağ dolu duyulu olmaya devam etti. Senin de biraz önce dediğin gibi küfürde olmadı, sahaya yabancı maddede atılmadı. Ya basına yansıyan bazı açıklamalar var bazı oyuncularla ilgili. Ya ben işte basın tribününde izledim ki basın tribünü hem rakip bence çok yakın hem de Fenerbahçe'nin yönlendirici taraftar grubuna çok yakın. Yani her maçta bireysel bazı hoşlanmadığımız, hoşumuza gitmeyen tepkiler olabilir ama bunlar bireysel kaldığı sürece, ya keşke hiç olmasa ama bireysel kaldığı sürece artık bu sporun doğasında olan istemememe rağmen kabul edilebilir bir seviyede. Ne zaman bu toplu küfürlere, toplu harekete geçiyor, işte o zaman iş başka bir noktaya geliyor. Ama yani o işte hem Can Berk'in hem Berk tarafından açıklanan o rahatsız edici olduğu söylenen, bizim taraftarımız tarafından yapıldığı söylenen şeyler genelde o bireysel tepkiler olabilir. Ya,
1: toplu yani, bir şey asla olmaz. Hiç hepimiz olmadı. Oradaydık. Ki kesin, belki bizim aynen. zaten altyapımızdan yetişmiş sporcu olarak da çok beğendiğim, karakter olarak da çok sevdiğim, ailesini de bildiğim bir insan. Yani böyle bir durum asla. Belki zaten taraftarları kışkırtan
0: hiç
1: öyle bir oyuncu değil. Öyle bir yapısı evet. da yok. Taraftarla böyle bir iletişime bireysel anlamda bir tepki oluşumuna ne ara girdi, ne zaman böyle bir şey oldu yani onu işte, gerçekten duymadım.
0: Salonda olduğumuz için ben buradan çok net bir şekilde bunu söylüyorum. Hadi, demin dediğim gibi mutlaka belki bir iki kişiden bir iki ufak hoş olmayan sözler çıkmıştır. Ama bunu bütün Fenerbahçe taraflarına mal etmek ve sanki böyle bir isteyerek bilerek böyle bir aksiyona girilmiş gibi göstermek bence Beşiktaş taraftarının bu akşam için
1: ateşlemek için
0: yapılmış bir şeydi. Umarım ben yanılıyorumdur. Umarım bu akşam yine basketbolun içinde kalan, tamam agresif olsunlar, tamam oyuna ve hakeme mümkün olduğu kadar baskı kursunlar ama işte küfürün olmadığı, sahaya yabancı maddenin atılmadığı, anonslarla oyunun durmadığı bir maç olsun.
1: Evet, yani normal oyun aktığı sürece ve normal süresi içerisinde tamamlandığı sürece gerçekten hiçbir problem yok. Çünkü ne atmosferlerden ne sert ortamlardan başarıyla çıkmış bir takımız ki böyle atmosferler bazı oyuncuları da çok ciddi anlamda ters motive eder. Evet, evet. Yani bunun başında Boldin'i gösterebilirim, Tarık'ı gösterebilirim, hani Melli'yi söyleyebilirim. Çünkü bunlar Takır da yine böyle atmosferlerde seyirciyle hani oyun kuralları içerisindeki atışmayı seven bir oyuncu. Yani seyirciyle polemiğe girme anlamında demiyorum. Seyircinin verdiği o tepkilerden beslenen bir oyuncu. Evet. O yüzden Fenerbahçe'nin bu anlamda bundan çok olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Sadece basketbolun içinde kalalım istiyorum. Ki Beşiktaş'ı ben her zaman takdir ediyorum. Yani tüm kulvarlarda uzun zamandır Anadolu Efes'in yerini aldılar. Bizim rakibimiz, bir numaralı rakibimiz olma konusunda. Hangi kupada olursa olsun finali onlarla oynuyoruz. Gerçekten basketbol seviyesi seviyelerini çok yukarı taşıdılar. Önemli bir koçları var, iyi bir kadroları var ve bunu geldikleri noktadan dolayı da her zaman bir saygı gösteriyoruz onlara zaten. Evet. Ama Fenerbahçe B konuda sonuçta bir artık çok büyük bir marka olduğunu ve bu markanın da bu sezon zaten EuroLeague'de istediğimiz sonucu alamadık çeşitli sebeplerden ama lig şampiyonluğunu çok istediğimizi ve buna da ilk maçı geride bırakıp artık konsantre olduğumuzu da görüyoruz yani.
0: Evet, zaten birazcık da maça dönersek biz hep

0: biliyorsun savunma diyoruz. Bir taraftan da mesela bizim hücumda belki de potaya en rahat giden, en zor şutları, potaya yakın şutları, turnikeleri bitirebilen oyuncumuz Tucker'ın rahat hücum edebilmesi için bizim üçlük yüzdemizin çok iyi olması gerekiyor. Onun alana ihtiyacı var. Çünkü hem işte Melli'nin hem Yantule'nin perimetrenin dışına çıktığı ve diğer oyuncularımızdan da üçlük katkısını geldi. Mesela Onur Alp. Maçtan önce işte biz Serhan'la maçın programında Onur Alp'in bugün katkı vermesi, rotasyonun genişlemesi anlamında ve katkı veren oyuncu sayısının artması anlamında çok önemli demiştik. Ki bizim ikinci maçta 6 tane oyuncumuz çift tane skor üretti. Yani Fenerbahçe basketbolu, zaten tanımladığımız Fenerbahçe basketbolu şu: savunma odaklı ama en az 4-5 oyuncunun hücumda farklı zamanlarda devreye girdiği, rol ve sorumlulukların dağıtıldığı, hiçbir oyuncunun 27-28 dakikaların üzerine çıkmadığı dengeli bir basketbol oynamak. İlk maçta işte tekrar hatırlatayım, 31 dakika oynayan Tarık, işte 29 dakika oynayan Melli. Yani bazı oyuncuların üzerine çok yük binmişti. Bir önceki maçta işte, ikinci maçta ise bu sefer en fazla oynayan oyuncumuz 26 dakikayla Onur Alp bitimi olmuştu. Bizim kendi basketbolu oynamamız çok önemli. Bu akşam da şimdi ortam çok gergin olacak. Aklıma da hep böyle yüksek enerjili salonlar, Euroleague maçlarından da işte bu sezon söylemiştim daha önce, Jalgiri Arena'da ve OAKA'da ki maçlarda gerçekten acayip bir baskı vardı oyuncularımız üzerinde. Hücum etmek gerçekten ellerini ayaklarını titrediği anlar oluyordu Kıvanç. Ama o iki ortamdan da bu takım çıkmayı başardı. Şimdi Beşiktaş da böyle bir ortam yaratabilir ama burada arkasına sığınacağımız şey hücum olmayacak. Biz gene iyi savunma yapıp özellikle maçın başında savunmadan aldığımız özgüvenle hücuma gidersek, ki o ilk başlangıçları biliyorsun Fenerbahçe'nin bu sezon atıyorum 86-87 maç oynadıysa belki 80'inde biz maçlara iyi başlamadık hücum anlamında. Hep zorlandık hücum etmekte. Hatta bunu da neye bağlıyorum biliyorsun? Hücum çeşitliliğimizin geçen seneye göre daha kısıtlı olmasına. Belki otursak bir gün koçla konuşsak, bu seneki hücum performansınızdan memnun musun? En iyi maçlarımız dahil ederek desek, ben eminim ki evet demeyecektir. Yani geçen seneki takıma, bu arada sayı ortalamasından bağımsız konuşuyorum, pozisyon bazlı ve hücumu çeşitlendirmek anlamında söylüyorum. O yüzden bizim mutlaka maça iyi savunmayla başlamamız lazım. Anadolu Efes serisinden itibaren Beşiktaş Gey'in de bunu çok yaptı. Topa baskı ve oyuncuya çok yakın savunma yapma konusunda bizi oldukça rahatsız ettiler. Ama bunu biz de yaptığımız zaman bizden iyi yapma ihtimalleri yok. Ben onu söylüyorum. Yani Fenerbahçe Beko kadro olarak da, basketbol olarak da, bu sırf benim görüşüm de değil, eminim ki Avrupa'daki, hatta Türkiye'deki birçok insanın görüşü, Beşiktaş'tan yukarıda. Ama mücadele, arzu, istek, motivasyon eşit veya yukarıda olmadığı sürece bunun bir önemi kalmıyor Kıvanç. Bakınız birinci maç. Yani birinci maçta hep de aynı örneği veriyorum. Berk gibi bir oyuncunun potanın altında hücum ribaundu alıp atmak için bir saniye bekleyip sonra bitirdiği bir pozisyon var. Bu Fenerbahçe Beko takımının savunmasının ve genel basketbol anlayışının o gün yeteri kadar hazır ve motive olmadığının göstergesiydi. O yüzden biz ne kadar iyi takım olursak olalım, ne kadar kapasiteli olursak olalım, ne kadar geniş kadro olursak olalım, Beşiktaş'a göre bugün işte sen de söyledin 11 kişi çıkacaklar, biz 12 kişi çıkacağız ve bunun 7 tane yabancımızın yanında Tarık, Onur Alp, Melih gibi, Metecan gibi Euroleague tecrübeli oyuncularımız da varken biz net favoriyiz. Zaten eminim ki iddia sitelerinde Beşiktaş'ın oranı bize göre çok yüksektir, bizim çok düşüktür sakatlıklarından da dolayı. Ama tekrar ediyorum, biz maça konsantre başlamadığımız sürece, sert girmediğimiz sürece, o sağlam savunmayı yapmadığımız sürece bunların hiçbir anlamı kalmıyor. Bakınız ligde oynadığımız Bursa deplasmanı nasıl yenildiğimiz. O yüzden maça giriş çok önemli olacak Kıvanç.
1: Ya burada tabii Beşiktaş'a karşı aldığımız, hem normal sezonun ikinci yarısında aldığımız mağlubiyet, o 24-1 ile başlayan tarihsiz.
0: 21-0 sonra 24-1.
1: İki tane. Ya böyle unutulmaz an
0: evet,
1: var.
0: Evet ya, belki senelerce bunu hatırlarız yani.
1: Hatırlarız yani, oyun olarak da hakikaten, ruh olarak da, enerji olarak da maça gelemediğimiz bir bölümdü. Sonra tabii bir geri dönüş çabaları 6-7'ye kadar indirdik ama yetmedi. Her zaman olmuyor. O yüzden hani ve ardından da işte final serisinin ilk maçında yine evimizde aldığımız bir yenilgi vardı. Ama bu iki maçta da Fenerbahçe Beko'nun senin o bahsettiğin Fenerbahçe'nin kendi özüne bir türlü dönemediği ve kendi karakterini sahaya yansıtamadığı maçlardı. Böyle olunca dediğin gibi yani burada Bursa da seni yenebiliyor. Ali abiyle işte senin karşında Fenerbahçe gibi üst düzey bir marka, bir Euroleague takımını yenebiliyor. Önemli olan burada senin o gün maça nasıl hazırlandığın, nasıl inandığın, nasıl konsantre oldun. Şimdi şampiyonluk yarışında artık iki galibiyete ihtiyacı var her iki takımında. Ve bu iki galibiyeti üst üste alabilecek bir takıma sahibiz. Ve bence şu an itibariyle Beşiktaş'ın mevcut rotasyonunun da daralmasıyla ve bizim özellikle ikinci maçta tüm oyunculardan da verim aldığımız
0: Nando'nun da eklenmesi, bunu da söyleyelim.
1: Nando'nun eklendiği bir hikayede herkesin işin içinde olması, Mete Can hariç o gün şanssız olduğu için skor üretemedi. Herkesin skor katkısı verdiği bir akşamda Fenerbahçe moralli çıktı oradan ve buraya da bu maça da çok moralli giriyor.
0: Biraz da mesaj da verdik aslında.
1: Doğru. Bence de. Yani bu seride gerçekten hani favori olan biziz, patron biziz. Buraların artık hani lideri biziz. Bunu verdik ama dediğin gibi o bir maçta kalmamalı. Buraya da aynı coşkuyu, aynı sertliği ki savunma tarafı bak kaç maçtır Anadolu Efes serisi dahil Beşiktaş serisindeki ilk maç hep aynı şekilde gitti. Hiçbir maça giremiyorduk. Ha bu maça da 7-2 miydi?
0: 8-2.
1: 8-2. Çok kısa sürdü ama o hani atlatamadığımız bir süreç değil. 3 dakika falan sürdü. Sonra Fenerbahçe Beko oyuna girdi, liderliği aldı ve bırakmadı. O yüzden maça başlangıç aşaması birçok şey aslında maçın kalanı için gösterge oluyor, bir mesaj oluyor. O yüzden bence iyi bir başlangıç çok önemli.
0: Bir de şu açıdan da önemli tabii. Maçın böyle dengede gitmesi, rakibin maçı kazanmaya olan inancının oluşması taraftarın da enerjisini arttıracak, oyuncuların da motivasyonunu arttıracak. Bunu da bence engellemek önemli. O yüzden maça iyi başlayıp yavaştan farkı açıp kontrolü elimizde tutmak her açıdan çok önemli olacak. Ben eminim ki takımdaki herkes bunun farkındadır. Bu bilinç takımda vardır ve o şekilde maça başlayacaklardır. Ama hep bunu söylediğimiz çok maç oldu Kıvanç biliyorsun. Bu sene maalesef beceremediğimiz maçlar da oldu. Ama bu salonda Sinan Erdem'de eğer böyle bir diferansla, bir eksi farkla maça başlarsak o seyirci hiç önünde kendi sahamızda döndüğümüz gibi dönme şansımız olmayabilir. Ve rakip Anadolu Efes seyircisi kadar Anadolu Efes seyircisinin sakinliği kadar sakinlik gösteren bir ekip değil. Çok daha agresif, çok daha maça etki eden bir taraftar var. Haliyle böyle bir opsiyonumuz yok. O yüzden dediğim gibi maça iyi başlamak, perimetre dışını iyi kullanmak, savunmada mutlaka ve mutlaka hiç boş vermemek çok önemli olacak.
1: Evet, iyi başlayalım, iyi bitirelim. Seride 2-1 öne geçelim. Cuma akşamı Sinan Erdem'e şampiyonluk için gidelim. Dileğimiz bu akşam için böyle. Maç önü yayınını burada noktalıyoruz. Az sonra sevgili Cemal ile birlikte maçın heyecanını, maç havasını sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve sonrasında maçın ardından yine canlı yayına karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: Sevgili dinleyenler, Maç Havası programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Maç Havası'ndan herkese merhabalar. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde 3. maça geçiyoruz. Bu eşleşmede şu ana kadar 1-1'lik eşitlik var. Toplamda 3 galibiyet alan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki 2 müsabakadan sonra Sinan Erdem'de de Beşiktaş'a rakip oluyoruz. Bugün sevgili Barış Yalçınsoy yok. Maç Havaları'nın efendisi Kıvanç Özkök geri döndü. Abim hoş geldin.
2: Kardeşim benim be. Bayağıdır Maç Havası yapamamış. Uzun bir ara verdik. Sevgili Barış'la ilk iki maçı anlattınız. Bugün tekrardan Sarhan abin, Sinan Erdem'de biz seninle buradayız. Ve inşallah galibiyetle de dönmüş oluruz sahalara ikili olarak. Dediğim gibi çok önemli bir maç. Yani final serisinde işler kızıştı ve Sinan Erdem'e taşındı seri. Burada iki maç üst üste kazanabileceğimize inanıyorum. Beşiktaş'ın tabii ki kadrosunda zaten mevcut sakatları vardı. İkinci maçta buna Cenah Metyops eklendi ki Metyops önemli bir skorer. Beşiktaş'ın kriz anlarında sahneye çıkıp skor bireysel anlamda kendi pozisyonunu yaratabilen ve etkili olabilen bir şutör. Onun da olmadığı bir senaryoda tabii ki Beşiktaş'ta ekstra bir mutlaka oyuncu ortaya çıkmak zorunda. Tabii taraftarı çok önemli bir faktör olacaktır. Beşiktaş seyircisi Sinan Erdem'i doldurmuş durumda. Onlar da biliyorsun sezon boyunca Alkatlar'da oynadılar ama final serisini burada oynamak istediler. Daha fazla bir taraftarın önünde oynamak için. Salon dolu. Severiz böyle atmosferleri. Çıkarız böyle atmosferleri. Serinin bugünkü maçı ben şampiyonluğun en kritik maçı olarak görüyorum. Bugün alırsak
1: önemli bir eşik diyorsun.
2: Beşiktaş'ı kırarız, seyirciyi kırarız. Cuma akşamı buraya şampiyonluk için çıkarız. Ve 3-1 ile de seriyi bitiririz. Ama bugün nasıl başladığımız, maçın içerisinde nasıl bir reaksiyon vereceğimiz ve maçın sonunu nasıl oynayacağımız. Yani 40 dakikaya yaymamız lazım enerjimizi. Maç da başladı bu arada. Haydi Fenerbahçe beko diyoruz.
1: Sinan Erdem spor salonunda hava atışı ile birlikte ilk hücum Sarı Lacivertli ekibimizin oldu. Tarık Biberovic sağ forvette aldı topu. Tepede Devon Hall. Rakibiyle birebir oynadı. Devon Hall bir anda pasını aktardı. Ken Burch'e faul var. Beşiktaş faul yaparak başladı final serisindeki 3. maça.
2: Ya Dotson veya işte Brown orada kimse artık birebir de Ken Burch'le birebir kaldığında özellikle pota altında ters eşleşmeleri iyi yakaladık. İkinci maçta çok iyi okuduk ve oralardan çok faul çıkardık. Ya da işte basket faul çıkardık. O yüzden burada Ken Burch'ü eğer istediğimiz gibi topla buluşturursak oradan çok beslenebiliriz.
1: Ken Burch topu elinden şimdi çıkardı. Tepede yine Devon Hall'u görüyoruz. Devon Hall'dan Tarık'a. Hücum süremizin dolmasına 3 saniye kaldı Tarık. Bir şey yapmak zorundasın Tarık. Cam'ın da yardımıyla turnikeyi bıraktı.
2: Sol turnike ama çok kolay pozisyon değil sevgili Cemal. Harika bir penetre. Sol elle rakibin üzerinden bıraktı. Ve hani soldan girip yapabileceği en zor atışı yaptı ama başardı.
1: Bu derbide açılışı Tarık Biberovic ile yapmış olduk. Devon Dotson onu durdurmak konusunda sıkıntı çektik. Ken Burch ile eşleşince ayakları çok daha hızlı olduğu için onu ekarte etti. Sonrasında turnikeyi bıraktı Devon Dotson. Beşiktaş'ın da ilk sayıları gelmiş oldu. Nicolò Melli. Fenerbahçe Beko'nun hücumu. Takır. Perde Ken Burch'ten. Takır topu kaybetmedi. Takır köşeye. Sol dipte Melli. Nicolò Melli'nin üçlüğü girdi.
2: Ya bu top girmese de eyvallah da öyle güzel bir kurgulanan hücum ki.
1: Şehir gibi hücum etti.
2: Aynen aktı be. Hakikaten bravo Melli. Doğru yerde doğru zamanda köşeden üçlük.
1: Anthony Brown. Baskıda Nicolò Melli vardı. Sertaç pot altına doğru gönderdi.
2: Çok kötü pas.
1: Bizim istediğimiz gibi bir pas verdi adeta Sertaç Şanlı.
2: Cemal günün en kilit bence sihirli cümlesi ne biliyor musun? Seyircinin gaza gelmesine yani ateşlenmesine izin vermeyeceğiz. Yani seyirci mümkün olduğunca hep böyle doğru basketbolla skor bularak hep sindirmemiz lazım.
1: Sen ne dersin? Sessize alalım salonu.
2: Bravo güzel.
1: Ken Burch elden teslim top. Taylor Norton Tucker. Tarık Biberovic yüklendi içeriye doğru boyalı bölgede. Orta mesafeyi kullandı başarılı olmadı. Tarık normalde bunları yaparsın bu kez bizi üzdü. Anthony Brown, Sertaç Şanlı, Devon Dotson sol forvetten üçlüyü kullandı isabetli. Nicolò Melli'nin üçlüğüne cevap geldi Devon Dotson'dan o da 5 sayı kaydetti şu ana kadar.
2: Evet yani Dotson iyi başladı ama bir önceki pozisyonda basket beklentimiz var. Bu atmosferde düdük bile duyulmuyor. yerde faul verdiler. Savunma faulü. Şimdi tabii ki hakemler üzerinde baskı yaratacaklarını biliyoruz. Yani bunu agresif bir şekilde yapacaklarından şüphem yok da hakemlerin bundan ne kadar etkileneceği veya ne kadar düdüklerin standardını seyirci baskısıyla ayarlayacağını merak ediyorum.
1: Gri alanda kalan pozisyonlarda genelde takdir haklarını ev sahibinden yana kullanma var mı? Hakem ya, üçlüsünün.
2: Bu psikolojik bir faktör. Hiçbir zaman hiç, resmi olmayan bazı kurallar vardır ya işte. Böyle bir inanış vardır ama biz bundan çok yararlanabilen bir takım değiliz. İki maçta da çok yararlanamadık. Özellikle koçumuzun atıldığı maçı hatırla yani. Yok yere gerçekten. O yüzden aynı standardı bakalım bugün koruyacaklar mı?
1: Beşiktaş atakta, savunmada yerimizi aldık. Vito Brown pasını aktardı Anthony Brown'a. Anthony Brown'un üçlüğü girecek mi? Devin Dotson'la birebir aynı noktadan o da üçlük isabeti buldu Beşiktaş adına.
2: Yüksek yüzdeyle başladılar. Burada bizim akıllı oynamaya devam etmemiz lazım.
1: Devin Hall perdeyi kullandı. Devin Hall boyalı bölgede pası pot altına Kemberch. 2+1'i çıkardı mı?
2: Vermedi.
1: Yerde dedi. Yerde bir faul kararı atış halinde değildi. Kemberch'e yapılan faul dendi. Hakem üçlüsü pozisyonu böyle yorumladı.
2: Aynı fikirde değilim. Aynı yani şöyle çünkü temasın bir devamı orada devamlılığı söz konusu. Kemberch atışı kullanırken de atış pozisyonda olarak değerlendirilebilirdi. Olmadı. Tucker bitir.
1: Tucker döndü. Geriye çıkardı. Tarık üçlüyü gönderdi. Tarık atışı kısa kaldı. Hücum reboundu bizde. Tarık yine deneyecek mi? İlk anda şutuna gitmedi. Orta mesafeden bıraktı. Bunda da isabet yok. Hücum reboundlarını toplamaya devam ettik. Kemberch bitiremedi. O esnada çalan düdük.
2: Ya Tarık'ın önce üçlüğü sonra orta mesafesi girmedi. İki tane reboundu aldık ama şurada Kemberch'ün artık bunu basket faulü bitirmesi lazım ya. Yani çok rahat pozisyon, tehdit yok, sert bir faul yok. Hani atışını bozan bir darbe değil.
1: Normalde ışıkları söndürsen yine atar dersin ama atamadık.
2: Atamadı. İki atış kullanacağız ama burada rebound iştahımız iyi. Rakibin faul hakkını 3 dakikada doldurması iyi. Benim ilk iki maçta Fenerbahçe cephesinde düzeltmemiz gereken istatistikler başlığında birinci sırada faul yüzdemiz vardı. Bugün de çok önemli fauller. Çok çizgiye geleceğimizi düşünüyorum. Sertlik yapacakları için. Ama buradan elde edeceğimiz atışlar çok önemli. Kemberch de birini kaçırdı ve bizde top. Top bizde. Top bizde.
1: Bravo sana Nicolò Melli.
2: Top bizde. Çok net bizde. Yani çok güzel bir açıdan izledik pozisyonu Cemal. Ve çok net bir şekilde gördük ki top bizde.
1: Ama Kemberch 2'de 1 yapmışken yine söylemiş olalım. Çağrımızı salona yapalım abi. Çizgide lütfen fire vermeyelim.
2: Evet.
1: Yani. Hep bunu söylüyoruz.
2: 4 tane hücum reboundu yaptık şu ana kadar. Müthiş.
1: Değerli, çok değerli
2: çok
1: o da.
2: Çok değerli. Bu bizim istekli ve arzulu olduğumuzu gösteriyor. Her top için savaştığımızı gösteriyor. Ama bu ikinci şansları da değerlendirmek lazım.
1: Kenardan topu oyuna sokacağız. 12 saniyelik bir hücum süremiz var. Bize yeter de artar aslında. Devin Hall gönderdi pot altına. Yes, Kemberch smaçladı.
2: Kemberch.
1: Devin Hall'un pasına yakışır bir bitiricilik Kemberch'ten.
2: İyi başladı Kemberch. Yani onu böyle kullanırsak pot altında oradan verim alırız.
1: Vito Brown, Anthony Brown tepede pasını aktardı Devin Dotson'a. Devin Dotson pasını verdi. Sertaç Şanlı'nın üçlüğü girmesin. Kısa kaldı ama bir ikinci şans sayısı buldu Beşiktaş. Devin Dotson top çemberde şöyle bir turladı sonrasında içine düştü. Bir üçlük daha bulmuş oldu Devin Dotson Beşiktaş ya, adına.
2: İlk iki maçında serinin çok öne çıkmadı Dotson. Yani skorer kimliğini çok fazla ortaya koymadı ama bugün 8 sayıyla başladı.
1: Takır turnikesini bıraktı. Başarılı olamamıştı ama tipledi sonrasında.
2: Bravo
1: Takır. Kendi topunu takip etti. Bu pozisyonu baskette sonuçlandırdı Takır.
2: Yine ikinci şans. Yine hücum reboundu.
1: Vito Brown.
2: Geçilme.
1: Melli ile mücadele içerisindeydi. Devin Dotson. Melli ile eşleşti o da. Devin Dotson orta mesafesine gitti. Kaçırdı bu kez Tarık'tan savunma reboundu. Tarık'la çıkıyoruz. Tarık Biberovic. Ayağını gazdan çekti. Taylor Norton Takır. Topla birlikte dolaştı Takır. Dışarı bıraktı. Devin Hall yüklendi içeriye. Yüksekten bıraktı. Atışı kısaydı.
2: Çok kötü. Kötü bir deneme.
1: Bu hücumdan elimiz boş döndük. Savunmaya hemen koştuk. Devin Dotson. Sertaç Şanlı. Boşluk arıyor Beşiktaş. Vito Brown el üzerinden gönderdi. Atışta isabet yoktu. Taylor Norton Takır.
2: Solda,
1: ok
2: solda.
1: Gibi fırladı. Pası Devin Hall uzak noktaya doğru. Pas arası geldi Anthony Brown'dan.
2: Bu arada top bizden çıkmadı da yanlış karar bence. Düzeltirler diye umuyorum.
1: Anthony Brown'un net bir şekilde teması vardı topa. Tarık dokundu mu ama emin
2: yok,
1: değilim.
2: Dokunmadı da onu düzelteceklerini düşünüyorum da. Onun öncesinde Devin Hall'un... Bu arada ne oluyor orada? Ya çok erken başladı ya.
1: Sinan Erdem spor salonunda gergin anlar. Tansiyon yükseldi.
2: Yiğit Arslan'la orada bençimiz arasında bir gerilim var. Tam olarak görmedim konuyu ama. Tarık'ın pozisyonla hiç alakası yok.
1: Tarık sakınmış elini toptan.
2: Yok, Tarık'la alakası yok. Top yani bizde o kesin de.
1: Melih Mahmutoğlu ile Anthony Brown arasında bir elektriklenme olmuş.
2: Evet evet, orada bir gerilim olmuş. Kaptana oradan gelen bir herhalde yani Brown sanki bir laf atıyor. Kaptan cevap veriyor. Sonrasında diğer oyuncular da dahil oluyor. Çok büyümeden önlendi ama yani şu pozisyonda hakemlerin Tarık'ın topa temas etmediğini görmüş olması lazım Cemal. Yani şu pozisyonun burada bu arada Devon Oğlu'nun pası çok kötü bir pas. Gerek yok. Potanın dibindesin artık zaten. Yani çembere bırakmak varken dışarıdaki Tarık'ı aramak
1: açgözlülük müydü biraz? Hani ikilik yerine üçlük bulalım.
2: Yani evet, tabii ki zaman zaman bu tercihler yapılıyor. Önü de kapalıymış gibi ama çok kör noktada Tarık. Yani açıya topun ona ulaşması için birkaç oyuncunun topa temas etmemesi lazım. Ettiler. Ettikten sonra Tarık elini çekiyor. Topu bize verecek hakemler bence. Ama ben Devon Oğlu'nun biraz daha bu konularda aklı selim kalmasını tercih ederim ve top bize tabii ki yani doğru karar.
1: Kararlarından caydılar.
2: Tabii ki cayacaklar yani. Yanlış karardan döndüler.
1: Ama sen bunu tekte görürsün tarafındaydın.
2: Görülmeli diyorum. Yani bariz bir pozisyon. Hani şey değil, ince değil.
1: Top Fenerbahçe Beko'ya geçmiş oldu. Kenardan topu oyuna sokacağız. 11'e 10. Beşiktaş'ın üstünlüğü var bu derbide şu ana kadar. Devon Hall sağ forvette, Melli'nin perdesi. Devon Hall'dan Melli'ye pas. Melli'den Yantunen'e ilk kez parkede. Yantunen geriye çekilerek atışı başarılı değil. Melli hücum reboundunu kovalamıştı. Bu arada Devon Dotson yerdeydi.
2: Topu
1: oyun durdu.
2: Verdiler. Hücum faul verdiler. Bir gerginlik yani orada oldu. Top sahanda Yantunen. Burada steps mi yaptı? Yoksa Melli faul mi yaptı? Onu anlayamadım.
1: Topsuz alanda Melli'nin Devon Dotson'a mı faulü vardı?
2: Yani varsa faulü Melli yapmıştır. Yoksa da Yantunen'e steps çalmış olabilirler. Evet, faul hanemize bir şey eklenmediğine göre steps verdiler.
1: Yantunen hatalı yürüme. Ondan dolayı top Beşiktaş'ta. Savunmadayız. Beşiktaş hücumu. Anthony Brown pasını aktardı Connor Morgan. Smaç'la bitirmek istedi ama Smaç'la olmasa da 2+1'i çıkardı.
2: Yani Onur Alp tabii smaca giden oyuncuya temas edince faul oldu. Ki ikinci maçın bence en değerli oyuncusuydu. Takımımıza verdiği katkı, kenardan gelip hem bulduğu üçlükler hem savunmadaki enerjisi. Çok ilk maçta oynayamamış olması.
1: Bir rahatsızlığı vardı.
2: Aynen, o rahatsızlığından dolayı kenarda olmasına rağmen süre alamamıştı ki ben de niye süre alamadığını gerçekten merak etmiştim. Ama bu, ikinci maçta düzeldi, toparladı, kendine geldi ve çok da iyi oynadı. Bugün de Onur Alp'in tabii ki enerjisine çok ihtiyacımız var ama burada tabii ki maalesef bir talihsiz faul yaparak 2+1'e sebebiyet verdi ve televizyon molasına gittik. Cemal yani beklediğimiz gibi agresif bir seyirci önünde oldukça sert bir atmosferde oynuyoruz. Bu maçın öyle hani kolay kazanılacak bir maç olmadığı zaten hepimizce malumdu ama Fenerbahçe aslında iyi de başladı. Cambridge'i çok iyi kullandık. Potu altından sayılar bulduk. Rakip çok erken faul hakkını doldurdu. Hani çok lehimize oluşan bir tablo vardı ama tabii Beşiktaş'ın yüksek yüzdeyle dış şut kullanması, Dotson'un bulduğu üçlükler, yine Brown'un bir tane de Sertaç mı? 3-4 tane üçlük buldular. Burada biraz üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları yüzdeyle Beşiktaş potu altını aslında çok iyi kullanamasa da dışarıdan beslendi ve şu an itibariyle bir şekilde oyunda skor avantajını yakaladı. Bizde baktığımızda şu ana kadar Cambridge'den 3 sayılık bir katkı sağlarken Melli de yine 3 sayılık bir basket bulmuştu hatırlayacaksın ki maçta bulduğumuz tek üçlük de
1: Melli'den geldi.
2: Buydu.
1: Çizgide Beşiktaş Connor Morgan'la 2+1'lik oyunu tamamladı. Connor Morgan hücum etme sırası bizde şimdi. Takır. Atağı kaldırıyor bizi Takır. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Takır ne yapacak? Onur Alp bitimi buldu. Onur Alp hücum süremizin dolmasına 8 saniye var. Devon Hall Onur Alp Bitim sağ forvette şut kullanmadı, içeri daldı, dışarı bıraktı. Takır'ın üçlüğü girecek mi, girmedi. Takır kendi topunu aldı. Taylan Horton Takır pot altında bitirmeyi başardı.
2: Harikasın. İkinci hücum reboundu üstü basket Takır'dan.
1: Etkileyiciydi. Devin Dotson. Connor Morgan. Anthony Brown. Onur Alp Bitim'den kurtulmak isterken Onur Alp Bitim'in faulü var.
2: Yani bir dakika dolmadan Onur Alp'ten iki faul geldi. Bu iyi bir şey değil. Çünkü Onur Alp'in oyunda kalacağı süreyi maalesef azaltır bu faul problemine girmesi. Ve bizim dediğim gibi her zaman hani jeneratör dediğimiz, her zaman tıkaran oyunda enerjiyi yükselten oyunculardan biri. Onun oyunda kalmasını, uzun süre kalmasını çok isterim. İnşallah bu faul problemine girmesinin bir sinyali olmaz. Yani o durum şu anda 17-12'ye geldi sevgili Cemal. Buldukları basketle farkı 5'e yükselttiler. Ama yani bizim savunma tarafında 4 dakika var daha çeyreğin sonuna. Ve bizim bir şekilde bu temposuzluğu, hücumdaki özellikle temposuzluğu kırmamız gerekiyor. Umuyorum da bunu başaracağız. Tabii şu an itibariyle 12 sayıda kalmış olmamız biraz hücum tarafında aksadığımızı da gösteriyor. Bakalım buna bir müdahalede bulunabilecek miyiz? ...17-12... şu andaki skor sevgili seyirciler. İlk çeyreğin bitimine 4 dakikalık bir süre var ve henüz 12 sayıda kalmış durumdayız. Hücumda özellikle bazı oyunculardan, Devin Hall'dan, Tarık'tan, daha oyuna dahil olmayan tabii ki Baldwin var ki enerjisi yine çok iyiydi, onun da ikinci maçta mükemmel oynadı, maçın yıldızı oldu biliyorsun. O da devreye girecektir. Biraz da Hall'un da kıpırdanmasını uzun zamandır bekliyoruz değil mi? Çok uzun bir tabii sakatlık döneminden sonra döndü ama bizim istediğimiz seviye bir türlü yükselemedi. Bildiğimiz, alıştığımız geçen sezon bizi Final Four'da şampiyonluğa taşıyan Devin Hall seviyesine bir türlü gelemedi. Onun çok önemli bir oyuncu ama işte katkı alamadığımız zaman...
1: Düşüşü neye bağlamak lazım abi?
2: Bu arada sevgili Cemal... Ya tabii temposunu yani her oyuncu sakatlık dönüşünü uzun süre, bazısı kısa bazısı uzun sürede yakalıyor. Devin Hall için demek ki süre biraz daha uzundu. Bu arada Beşiktaş serisine de ilk anons geldi. Yani en büyük dileğimiz bu maçın yani oyun kuralları içerisinde kalması, seyircinin anonslarına hiç gerek kalmadan maçı bitirmemiz ama ilk anons ilk çeyrekte gelmiş oldu ve bir faul kararı daha var. Düdük duyulmuyor yani. O kadar sert bir ortam var ki, o kadar büyük bir gürültü var ki ıslıklar derken, Beşiktaş'ın faul hakkı da olduğu için Melli'ye orada yapılan faul sonrasında da yani bu tabii taraftarın yani hakemin istediği düdükler, onların istediği düdükler çıkmadığında hakem tarafından her kararı vereceği reaksiyonda biraz daha yükselebilir.
1: Sürekli muhalefet olacaklar zaten,
2: olacaklar.
1: O kesin.
2: İnşallah hani anonsların devamı gelmez. Tabii biz faul kaçırmaya devam ediyoruz. Buna ne diyeceksin?
1: Cambridge'den sonra Melli de çizgide hata yapmış oldu.
2: Faul problemi yaşıyoruz ya, çok ciddi anlamda.
1: Nicolò Melli ikinci serbest atışını kullanıyor şu anda. Hazırlandı. Topu çembere doğru gönderdi. İsabetli oldu zor da olsa. Çember biraz naz yaptı ama en sonunda içine düştü top. Beşiktaş atakta Berk Uğurlu. O da final serisinde ilk maçın yıldızıydı söylemek lazım mecburen. Sol dipte Connor Morgan topu aldı. Melli ile birebir eşleşti. Vito Brown hücum sürelerinin dolmasına 4 saniye kaldı. Vito Brown uzaklardan salladı. İsabetli olmadı. Topu alabilecek miyiz? Connor Morgan ikinci şans sayısı buldu ve değerlendirdi. 2+1.
2: Ya bu mesela verilecek bir rebound değil. Bazı reboundlar vardır. Pozisyon alamazsın, işte bir adım geride kalırsın, adam rebound alır da bu bizim almamız gereken bir rebound. Melli var, Takır var, Melli çeliyor, Takır çeliyor, Morgan'ın elinde kalıyor ve üstüne bir de faul yapıyorsun. Ya bu moral bozan bir 2+1 oldu yani, topu...
1: Tat kaçırır.
2: Evet, topun kontrolünü bir türlü sağlayamadığımız bir pozisyon. Farkta ilk kez maçta 6'ya çıktı şu ana kadar. 5'in üzerine ilk defa çıkardılar farkı.
1: Bu derbide şu anlık en büyük fark oluştu Beşiktaş lehine. 19-13 siyah beyazların üstünlüğü var. Connor Morgan 20-13 yaptı skoru. Çizgide de hata yapmayarak. 20-13. Hücumda olacağız. Nando De Colo ilk kez parkede. Fransız yıldızımızın önderliğinde hücum edeceğiz. De Colo'dan pas Yantunen dışarı verdi. Wade Baldwin fake'ine cevap aldı. Orta mesafeden bıraktı, başarılı olamadı. Bu arada bir düdük var. Oyun durdu. Faule maruz kaldık mı?
2: Evet, Metecan yaptı. Faul hakkımız... Teknik faul mü?
1: Teknik faul gelmiş.
2: Yasikevicius'a teknik faul çalmayı çok seviyorlar. Attılar zaten ikinci maçta.
1: Hem de ikinci maçın ilk çeyreğinde yaklaşık 2 dakika kala. O kadar erken oyundan ihraç edildi ki, diskalifiye edildi ki.
2: Evet, hakemler yani final serisine maalesef takımlardan daha fazla damga vurdu. Onu söyleyeyim.
1: Bugünün hakem üçlüsünü de duyurmuş olalım. Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Mehmet Şahin.
2: Evet, yani tabii hakemler değişiyor maçtan maça ama hani genel kanıları ve düdük çalma şekilleri değişmiyor. Yani biraz burada bir karar sonrasında tabii şu anda iki takım oyuncuları da ne ile karşılaşacaklarını anlamaya çalıştılar. Onlar bir teknik faul atacaklar. Ya bu arada Baldwin az önce bir itirazda bulunmuş. Baldwin'e çalmışlar teknik faulü, koça değil.
1: Şu anda teknik faulden doğan serbest atışı kullanıyor Beşiktaş. İsabetli oldu bu atış.
2: Ya Baldwin bu arada yanlış bir tercihte bulundu. Yani top ilk ona geldiğinde bomboştu. Yanlış tercih yaptı. Zor şuta gitti. Kaçırdı. Üstüne de teknik faul aldı. Top da onlarda olacak. Biz de faul hakkımızı doldurduk. 8 sayıya çıktı fark. Kontrollü giden maçta, öne de geçtiğimiz bir çeyrekte bir anda maalesef 8 sayı geride düştük. Geriye düştük ve bir şekilde durmak lazım. Durdurmak lazım. 3 dakika var daha. 21 sayı yedik şimdiden.
1: Berk Uğurlu. Beşiktaş hücumu. Tepede üçlük denenmedi. Berk Uğurlu'ya pas. Berk Uğurlu geriye çıkardı. Matt Thomas. Hücum süresi dolmak üzere Beşiktaş'ın. 2 saniyeleri kaldı. Yiğit Arslan pas vermek isterken top kaybı yaptı. Yantunen açık alanda yakaladı ve Wade Baldwin smacı vurdu çift elle.
2: Çok iyi savunma. Bravo.
1: Görmek istediğimiz Fenerbahçe Beko savunması bu işte.
2: Zaten süre doluyordu. Orada da hani bir de pas arası yapıp hızlı hücumla basket bulduk. Daha da güzel oldu.
1: Berk Uğurlu.
2: Devrildi.
1: Yantunen karşısında.
2: Aldırma.
1: Berk pasını aktardı. Matt Thomas. Melih Mahmutoğlu karşıladı. O da ilk kez parkede. Yiğit Arslan. Tepede Yantunen'le birebir. En üzerinden gönderdi. Atışı kısaydı. Topu da aldık. Savunma reboundu Nando De Colo'da. Metecan Birsen bomboş kaldı. Bomboş bir koridor. Turnike'yi bıraktı. Molayı da aldırdık.
2: İşte burada Nando'nun aldığı rebound, sonrasında hızlı hücum ve Metecan'ın boş turnikesi. 4-0'lık seri Beşiktaş'a molayı aldırdık. Tamamen iyi savunmayla. Yani Fenerbahçe Beko, her zaman söylüyorum, çok iyi bir hücum takımı diyemem ama çok iyi bir savunma takımı. Savunma artı iyi hücum üzerine kurulu bir takım. Yani önce savunma.
1: Savunmada güç topluyoruz
2: aynen,
1: biz.
2: Aynen. İyi savunma yaptığımız zaman hani hakikaten kar yağışından önce bir güneş toplar ya, hani kar toplar güneş çıkar falan, böyle bir havamız değişir. Öyle bir takımız. Yani iyi savunma yaptığında bunun artısı hücuma da çok güzel bir şekilde yansıyor. Şimdi üst üste iki iyi savunma yaptık ve iki tane hızlı hücum sayısı bulduk. Boş turnike bulduk. Birisi maç. Şimdi burada buna devam etmemiz önemli. Savunmayı sertleştirdiğimiz zaman Beşiktaş'a bir şekilde çözüm buluyoruz. Ama tabii yüksek yüzdeyle şut attılar dışarıdan özellikle. Hani onu da söyleyelim, şu ana dek Beşiktaş'ın daha çok beslendiği alan 3 sayı çizgisinin gerisi oldu. Ve buradan 6'da 4 ile oynadılar. Dotson'dan gelen bir üçlük isabeti var. Yiğit Arslan ve bir tane de Anthony Brown'la buldukları ve Devin Dotson'ın maçın ilk bölümüne 8 sayıyla damga vurduğu, ardından da 2 tane 2 artı 1 ile oynayan 6 sayıyla oynayan Connor Morgan var. 2 basket faul çıkardı. İyi başladı o da maça. Ama şu anda oyunu bir şekilde dengeledik Cemal. En azından şu çeyrek bitmeden skora ortak olmaya çalışacağız. Bravo. Az önceki pozisyon Nando'nun. Ve ardından da tabii orada Yantun'u de kutlamak lazım. Metecan'ın o koridorunu açan olmuş. Mola dönüşü, iyi savunmaya devam.
1: Çapraz koşuyla Yantunen alan açtı. Bravo. Metecan bir sene.
2: Aynen.
1: Beşiktaş atağa çıkıyor. Devin Dotson önderliğinde. Canberk Kuş. Berk Uğurlu, Devin Dotson. Yantunen karşılamıştı. Canberk Kuş üçlüğüne gitti. Atışı kısa kaldı. Hücum reboundu Devin Dotson'da. 10 saniyesi var Beşiktaş'ın hücumda. Berk Uğurlu içeriye daldı, boyalı bölgede. Dışarı verdi. Yayın gerisinden oynamadı Beşiktaş. Bu arada bir top kaybı var. Siyah beyazlılarda Matt Thomas'tan top kaybı.
2: Güzel. Bir süredir Beşiktaş'a sayı şansı vermiyoruz. Farkı 4'e indirdik. Az önceki top kaybı bizim için tabii. Matt Thomas'ın yaptığı top kaybı iyi oldu. Şimdi hücumdan boş dönmeyeceğiz. Cemal, doğru hücumu bulmamız lazım.
1: Hücumdayız. Wade Baldwin. Baldwin orta mesafesine gitti. İstediği gibi gönderemedi topu çembere. Beşiktaş geldi Canberk Kuş'la. Berk Uğurlu. Matt Thomas tepede pasını verdi. Devin Dotson. Devin Dotson Melih'ten kurtulmak istedi. O dar alanda süzüldü. Basketi çıkaramadı ama faul aldı.
2: Evet, bu faulü de yine itirazımızı yaptık ama tabii ki değiştirmeyecek. Melih'in faulü var mı? Çok basit çalmışlar. Bence bu temas faullü bir temas mı?
1: Sanki ucuz bir faaldi.
2: Çok ucuz geldi bana. Dotson'dan iki serbest atış gelecek ki yine iyi savunma yapmıştık. Aslında Baldwin az önce çok istediği bir şut, orta mesafe çok da sever. Kaptan kenara geldi bu arada. Dotson 8 sayıyla maçın en skoreri ve çift tanelere ilk çeyrekten ulaşabilme fırsatını buldu. Çizgide bakalım hata yapacak mı Dotson?
1: Bu arada Melih Mahmutoğlu kaptanımız kenara gelmişken şunu da söyleyelim. Fenerbahçe Beko'yla 19 tane kupası var. 20.si de gelecek mi?
2: İnşallah 20 kupa uzun bir kariyer. Fenerbahçe'de ilk geldiği günü çok iyi hatırlıyorum.
1: Dün gibi hatırlarsın sen.
2: Hatırlamaz mıyım? Hakikaten çok anımız var kaptanla. Dotson'dan 2'de 2 geldi ve Dotson çift tanelere ulaştı. İlk çeyrekte farkı da 6'ya çıkardılar.
1: Wade Baldwin. Baldwin topu getirdi, frene bastı. Baldwin ne yapacak? Devin Dotson'la karşı karşıya pasını verdi. Nando De Colo! Çok bir güzel oyuncu üzerinde olmasına rağmen basketi yaptı. Form geçici, klas kalıcı.
2: Kesinlikle. Bu arada boyalı alandan 14 sayı bulduk. Yani biz de dışarıdan beslenmedik bugün. Onlar tam tersi. 12 sayı dışarıdan buldular. Bizim sadece bir tane üçlük isabetimiz var.
1: Sol forvetten bir üçlük denemesi başarılı olmadı. Savunma reboundunu aldık mı? Alıyoruz, evet. Nando De Colo Tarık'ı buldu. Tarık Biberovic arkadaşlarının kendisine yaklaşmasını bekledi. Bu esnada Beşiktaş savunmada yerini alacak mı? Be. Alamamış aslında ama Yantunen üçlüğü kaçırdı. Berk Uğurlu.
2: Ah be Yantunen, senin şutundu bu. Yani bunları da seversin ya.
1: İlk periyodum sonuna gelmek üzereyiz. Son 15 saniye çeyrekte. Devin Dotson. Beşiktaş'ın hücumda 6 saniyesi kaldı. Maçta da ilk çeyrek özelinde 10 saniye. Devin Dotson üçlüğü gönderdi. Başarılı değil. Savunma reboundu Yantunen'de. Son 3 saniye. Birinci periyotta. İlk periyotta Wade Baldwin uzaklardan salladı. İsabetli değil. 23-19 Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Fenerbahçe Beko'ya karşı önde bitirdi ilk periyodu.
2: Evet, onların da üçlük yüzdesi 6'da 4'ten sonra kaçırdıkları 3 şutla beraber 9'da 4'e, %44'e geriledi. Çizgide hata yapmadılar. 5 sayıyı çizgiden buldular Cemal. 12 sayıyı da dışarıdan ürettiler. Biz pota altını, boyalı alanı daha iyi kullanan takımdık. Karşılaşmanın ilk çeyreğini özetlemek gerekirse dışarıdan sadece zaten yani 5 şut denedik. Bir tane isabet bulabildik biliyorsun. O da Ben Melli ile köşe üçlüğümüz. Ama Yantunen'in az önce kaçırdığı şut çok, hani Yantunen'in sokması gereken bir şuttu. Belki de bir sayılık bir farkla gidecektik. Yani ilk çeyreğin sonuna.
1: Orada üçlüğü bulmak bizim hakkımızdı. Yantunen değerlendiremedi.
2: Güzel pozisyondu. Savunmada yerleşememişti. Ama iki sayılık atışlarda daha iyi bir yüzdemiz var. Bu noktada 15'te 7 ile oynadık. %46. Yani Beşiktaş'a göre diyelim bizim de yüzdemiz belki sezon ortalamasının altında kaldı ama 11 rebound aldık maça. Çok iyi bir rebound performansıyla başladık ki bu 11 reboundun 6'sı hücum, 5'i savunma. Yani reboundlardan evet belki beslenmeye çalıştık ama bunu sayıya çevirme noktasında, ikinci şans sayı üretme noktasında zaman zaman problem yaşadık. Yani oyun şu anda ritim olarak ortada. Daha işte Baldwin tam anlamıyla henüz devreye girmiş değil. Yine Devon Oldan henüz skor katkısı gelmedi. Tarık bir tane şut sokabildi. 4'te 1 ile ilk çeyreği tamamladı. Onur Alp üst üste 2 faul yaptı ve kenara biraz erken geldi.
1: Süresi ister istemez kısıtlandı.
2: Tucker yine çemberi ataklarla 4 sayı üretti ve 3'te rebound aldı.
1: Ama onda çok daha fazlası var Tucker. Bizi yalnız bırakma bugün.
2: Kesinlikle, yani Tucker tek başına maça yön veren bir oyuncu. Ama işte o ritmi henüz tam anlamıyla oyun anlamında çok ritim bulduk diyemem. Ama rakibe de böyle çok uzun soluklu seriler vermedik.
1: Ama öbür tarafa baktığımızda ben şunu gördüm. Dış atışlarda Beşiktaş'ın bu kadar beslenmesini ben beklemezdim mesela.
2: Ya tabii ilk maçta yüksek yüzdeyle oynamışlardı. Bu maçta maça çok iyi başladılar dışarıdan. Ama bu maçın genelinde böyle devam etmeyebilir.
1: Berk Uğurlu üçlü gönderdi. İsabetli değil. Savunma reboundu Yantunen'de. İkinci çeyrekte ilk hücum Beşiktaş'tan gelmişti. Bu hücumdan istediğini alamadı siyah beyazlılar. Wade Baldwin. İkinci çeyrekteki ilk hücumumuz basket olsun. Yantunen üçlüyü gönderdi,
2: işte,
1: başarılı.
2: İşte bu Yantunen.
1: Mika Yantunen.
2: Sen busun. Yapman gereken bu.
1: İlk çeyreğin sonunda yapamadığını ikinci çeyreğin başına sıkıştırdı
2: hiç
1: Yantunen.
2: Fark etmez. Bir şey kaybetmedik.
1: Berk Uğurlu. Canberk Kuş. Anthony Brown üçlüğüne gitti, kaçırmadı. Hemen cevap geldi Yantunen'e, Anthony Brown'dan.
2: O da iyi bir şutör. O da 2'de 2 ile başladı. 4'te 0 ile gidiyordu. Son 4 şutunu kaçırmıştı Beşiktaş dışarıdan. Bunu, bu sessizliği bozdu Brown.
1: Cam Birch. Baktı arkadaşlarına, pas kanallarını şöyle bir tarttı, taradı. Yantunen üçlüğü gönderdi. Bu da başarılı olur mu, olmadı. Hücum reboundunu alabilir miyiz Nando De Colo'yla? Son bir çaba Nando De Colo'dan.
2: Bravo.
1: Ve hücum devam edecek Fenerbahçe Beko'da.
2: Ya, Yantunen de hani bir tane soktum elim sıcak, bir tane daha deneyeyim dedi. Makul bir düşünce.
1: Kabul edilebilir bir denemeydi.
2: Deneme artı boştu da. Bu sefer olmadı ama top bizde en azından. Bravo Nando. Boş dönmeyelim yeter ki. Cemal, yani üçlük atmak zorunda da değiliz bu arada. Doğru şutu bulalım yeter faul.
1: Abim bu arada her sayının çok kıymetli olduğunu Anadolu Efes eşleşmesinde de gördük. İki maçı birer sayıyla kazandık. Bir kere de uzatmada Anadolu Efes'i yenmeyi başardık. 3-1 ile finale geldik.
2: Bu serinin de aynı şekilde sonuçlanmasını umuyor ve
1: İnşallah.
2: Diliyorum.
1: İnşallah. Nando De Colo. Cam Birch'ün perdesi. De Colo baktı çembere, pas vermeyi tercih etti. Cam Birch ikili sıkıştırma vardı. Tarık boş kaldı. Tarık Biberovic.
2: Sana helal
1: olsun. Üçlüyü gönderdi Tarık.
2: Cam Birch sana helal olsun. Çok güzel gördü Tarık'ı dışarıda.
1: Fark bire kadar düştü.
2: Daha da düşer. Yani öne de geçeriz. Yeter ki bir iyi savunma daha.
1: Berk Uğurlu. Anthony Brown. Tarık'tan kurtulmak istedi. O esnada şutuna gitti Anthony Brown. Bunu da sokma bari.
2: Ya o bugün bir havaya girmiş. Bir ritim bulmuş. Bugün Beşiktaş'ı ben taşıyacağım diyor.
1: Bakalım. Yayın gerisinden 3'te 3 oldu.
2: Nereye kadar gidecek göreceğiz. Yani şimdi...
1: Suni mi?
2: Ya tabii ki böyle 8'de 8 olmaz ama ne kadar uzun soluklu olacağını göreceğiz.
1: Nando De Colo, Yantunen, Tarık Biberovic. Hücum süremizin dolmasına 3 saniye var. Tarık tepeden üçlü gönderdi. Tarık pas oldu Cam Birch'e. Bunu kimse beklemiyordu ama güzel oldu.
2: Tarık faul bekledi. Cam Birch hiç kimseyi dinlemedi. Topu takip etti. Basketi buldu. Boş dönmememiz adına çok önemliydi.
1: Tarık'tan beklenmedik bir asist. Cam Birch bitirdi.
2: Yani bu tabii ki hani unexpected dediğimiz, hiç alakası olmayan adam çemberi düşünürken temasla bozulduğu için asist yapmak durumunda kaldı ama ben faulle çalınabilme ihtimali var gibi hissettim. Yani daha doğrusu öyle bir beklentim vardı ama hakemler aynı görüşte değildi. Tarık'ın itirazları sonucu değiştirmedi. Şimdi iyi savunmaya devam.
1: Berk Uğurlu pasını verdi. Connor Morgan, Matt Thomas gönderdi topu Berk Uğurlu'ya. Berk Uğurlu bir anda süratlendi. Turnikeyi bıraktı. Onu durduramadık bu sekansta. 31-27 Beşiktaş önde. Sarı lacivertli ekibimize karşı. Wade Baldwin. Baldwin Berk Uğurlu'dan kurtulmak istedi. Hala karşısında Berk Uğurlu, perde Cam Birch. Cam Birch ikili oyun. Boyalı bölgede ama. Top kaybı yaptık. Steps var Cam Birch'ten. Melih Mahmutoğlu çağrıldı bu arada. Koçumuz Şerunas Yasikevicius tarafından. Tekrar oyunda göreceğiz kaptanı. Baş antrenörümüz Şerunas Yasikevicius olduğundan bu yana Beşiktaş'la 19 kez karşılaştık abi. 15 galibiyet, 4 mağlubiyetimiz var.
2: İşte bu 4 mağlubiyeti zaten üst üste aldık biliyorsun. Hem ligin ikinci yarısında hem de playoff serisi, final serisi ilk maçı üst üste 2 yenilgi almıştık. Büyük bir üstünlüğümüz var Beşiktaş'a karşı. Ama final serilerinin havası, atmosferi farklı olur tabii. Yani ilk maç bizim standardımızın çok altında kaldığımız bir maçtı. Hiç giremediğimiz bir maçtı.
1: Her şeye rağmen 8 sayı farkla kaybetmiştik.
2: Evet, yani öne de geçtik. 8 sayı öne geçtik ama devamını getiremediğimiz bir maç oldu. İkinci maçı baştan sona iyi oynadık. Bu maç artık dediğim gibi şampiyonlukta çok belirleyici. Çok güzel be.
1: Bravo. Wade Baldwin'le Devon Hall muazzam bir uyum gösterdiler. Wade Baldwin'in asistinde Devon Hall'un sayısı geldi. Berk Uğurlu. Beşiktaş atakta. Matt Thomas. Melih Mahmutoğlu yakın savunmada Matt Thomas'ı. Berk Uğurlu. Hücum sürelerinin dolmasına 5 saniye var. Berk Uğurlu yüklendi içeriye doğru. Topu kazandık. Nicolò Melli. Wade Baldwin. Çabuk çıktı Wade Baldwin. Faulü var Matt Thomas'ın. Baldwin'i ancak faul yaparak durdurabildiler. Beşiktaş'ın 3. takım faali oldu 2. periyotta.
2: Evet, erken faul problemi yaşıyorlar yine. Bu arada yine topla alakası olmayan bir faul daha az önceki.
1: Beşiktaş yayın gerisinden şu ana kadar takım halinde 13'te 6.
2: Evet.
1: Cambridge.
2: Haydi boş dönmeyin ya.
1: Baldwin. Wade Baldwin. Hücum süremizin dolmasına 9 saniye
2: çok
1: kalası maç geldi. Cambridge.
2: Melli'nin asistini gördün mü?
1: Acayipti.
2: İnanılmaz. Bravo beyler.
1: Beraber 31-31 eşitlik var. Derbi de.
2: Nasıl gördün?
1: İki oyuncu inanılmaz. Arasından öyle inanılmaz. Bir bıraktı ki topu.
2: Ya işte oyun zekası, tecrübe, kalite. Ne dersen de A+ bir oyuncu yani.
1: Akıl dolu bir past.
2: Gerçekten izlemesi büyük keyif. Nicolò Melli'yi izlemek, canlı izlemek, onun Fenerbahçe'de takımımızda oynaması bizim için büyük mutluluk. Burada da Cambridge çok iyi besledi. Cambridge de bu fırsatı değerlendirdi. Az önce bir top kaybı yapmış olabilir ama 8 verimlilikle şu an itibariyle Fenerbahçe Beko'nun verimlilik hanesi en yüksek oyuncusu. Aynı zamanda ürettiği 7 sayıyla da en skorer oyuncumuz konumunda. Sevgili seyirciler, tabii Beşiktaş Gey'nin dış şut yüzdesi maçın başında 6'da 4'tü. 6'da 4'ten sonra denedikleri 9 şutta 2 isabet buldular. Ama yine de %46 gibi iyi diyebileceğimiz bir yüzdeye sahipler dışarıdan. Ki zaten o 6-3'lük isabeti Beşiktaş'ı bence şu ana kadar...
1: Canlı tuttu.
2: Canlı tuttu, diri tuttu. Skorda hep önde götürmelerini sağladı ama bir şekilde döndük ve beraberliği yakaladık. Çeyreğin başındaki o 4 sayılık farkı erittik ve en azından Beşiktaş'ı hücumda kendi oyununun dışına
1: çıkarmaya çalıştık.
2: Büyük ölçüde de çıkardık bence Cemal. Yani onlar da bu çeyrekte çok akıcı, çok tempolu bir hücum performansına ulaşamadılar. İşte Brown'un üçlüğü dışında zaten hani şu ana kadar baktığında 8 sayı bulmuşlar. Bu Anthony Brown'un da işte 3'te 3'te oynadığı ve 9 sayılık performansa ulaştığı bir tablo var. Connor Morgan'ın ilk çeyrekte ürettiği 2 tane basket faulden 6 sayı var ve yine maçın en skoreri olan Devin Dodson'ın 10 sayılık katkısı var Beşiktaş adına.
1: Beşiktaş geliyor. Savunmada yerimizi almıştık ama bir an için boş kaldı Berk Uğurlu ve bizi cezalandırdı. Hemen faturayı önümüze koydu. Üçlük isabeti Berk Uğurlu'dan. Devon Hall. Hall perde geldi Cambridge'den. Devon Hall top hala kendisinde. Melih Mahmutoğlu tepede. Üçlüğü gönderdi, başarılı değil. Hücum reboundunu alıyor muyuz? Melli son bir gayret, çabası yetmedi. Her topu atlıyoruz ama. Ya Melli, bu da görülmeye değer.
2: Tabii yine orada.

0: kaçırdı. Savunma reboundu Nicole Melli. Ne varsa Melli'de var. Takır kurtuldu rakiplerinden. Yüklendi içeriye şimdi. Acele etmedi. Tuzağa düşmek istemedi. Faulü de çıkardı Takır.
1: Yerde faul, Sertaç yaptı ve faul hakları da yine erken doldu. İki çeyrektir Beşiktaş'ı erken faul problemine sokuyoruz.
0: Bu arada Takır'ın bir an için duraksadığını gördün mü? Bana kapan kurmuş olabilirler. Ben tuzaklarına düşmeyeyim, hücum faali yapmayayım dedi. Önce tarttı savunmayı, sonra evet, oyununu oynadı.
1: Doğru adımladı. Sertaç'ı geçebileceğini birebir de iyi biliyordu. Sertaç da zaten faulü durdurdu onu ve kenara geldi Sertaç.
0: Taylan Orton Takır. İlerledi, potaya doğru yaklaştı. Turnikeyi bıraktı Takır.
1: Bravo
0: sana.
1: Bravo Takır.
0: Fark 1. Berk Uğurlu. Yiğit Arslan. Anthony Brown. Tarık karşıladı. Anthony Brown, Connor Morgan Tarık'ı rahatsız etmek istemişti. Tarık oralı olmadı. Şimdi perde Connor Morgan'dan. Morgan top onda. Uzaklardan gönderdi, isabet yok. Savunma reboundu Devin Hall'da. Hall acele etmedi. Sete oturduk. Devin Hall'dan Melli'ye. Nicole Melli sırtı dönük oyun. Ters eşleşmede rakibini yakaladı. Nicole Melli ikili sıkıştırmaya maruz kaldı. Topu kaybetmedi. Bıraktı. Yayın gerisinden bir deneme başarılı olmadı Devin Hall.
1: Kemba.
0: Topu çeldi. Takır adımladı. Tarık. Geriye. Ya, Tarık.
1: Ne olur.
0: Sol forvetten üçlü gönderdi. Başarılı olamadık. Hücum ribandı derken faulü çıkardı Melli.
1: Yalnız Tarık be, o kadar mücadele var ki o top için. O kadar güzel bir ışık şansı da geldi ki. Yap şunu be. Onun öncesinde Devin Hall'unki de çok rahat. O da kaçırdı. Melli de kaçırdı ama önce Kemberç, sonra Melli. İki tane hücum reboundu. Şu anda Fenerbahçe Beko'nun bence rakibinden en fazla hani ayrıldığı nokta reboundlar. Yani 10 rebound alan Beşiktaş'a karşı şu an itibariyle rebound sayımız 19. Neredeyse 2'ye katlamışız. Ve onu da hücum reboundu sevgili Cemal. Öne geçme şansı. Hayır, çizgide bu sefer hata yapmayalım beyler lütfen.
0: Nicole Melli ilk serbest atışını kullandı. Bu başarılı. Yes. 34-34. Melli bunu da kaçırmazsa Fenerbahçe Beko deplasmanda Sinan Erdem Spor Salonu'nda öne geçecek. Nicole Melli çizgide 2'de 1 maalesef. 34-34'lük eşitlik. Beşiktaş atağa çıkıyor. Devin Dotson. Devin Dotson bekledi. Kendi oynadı. Devin Dotson dışarı vermek istedi. Canberk Kuş yüklendi içeriye. Yüksekten bıraktı. Başarılı olamadı hücumu.
1: Melli be.
0: Top Melli'de. Nicole Melli'den pas. Takır. Connor Morgan'dan kurtuldu. Takır. Pasını da verdi. Tarık Biberovic geriye. Melli. Devin Hall üçlü gönderdi. Yes, başarılı. Sol forvetten üçlüyü soktu. Devin Hall. Öne yes. Geçtik.
1: Bravo size. Çok iyi çeyrek. Bravo Devin Hall.
0: İlk üçlüğünü buldu Devin Hall. Devin Dotson top onda. Beşiktaş hücum ediyor. Anthony Brown. Savunmasında Tarık.
1: Bizde.
0: Ve top kaybı Beşiktaş'ta.
1: Yalnız Anthony Brown'u Tarık çok güzel sıkıştırdı. O 3'te 3'le oynayan ve şut ritmi bulan Anthony Brown'u sindirdik. Devre dışı bıraktık bu bölümde. Şimdi maça çok iyi giren ilk 8 sayısını atan
0: Devin Dotson.
1: Dotson yok piyasada. Şu dakikaya kadar işte Berk'ten işte biraz beslendiler.
0: Kesik katkılar.
1: Bir üçlük, bir turnike. Bravo, aynen.
0: Connor Morgan 2 kere 2 artı 1.
1: O ilk çeyrekte kaldı. Ya bu çeyrekte iyi savunma yapıyoruz.
0: Taylan Orton Takır vücudunun avantajını kullanırken hücum faul yaptı. Kolunu açtığı yönünde bir değerlendirme var hakem üçlüsü tarafından. Hadi Taylan Orton Takır için.
1: Takır'ı zaten hani kara listeye almışlar. Yani
0: kötü yapıyorum. Şöhreti var bu konularda.
1: Kötü şöhreti var, bravo. O yüzden hani tereddüt etmiyorlar. Sol kolunu açtı dediler ama ne kadar açtı veya ne kadar rakibi bozacak kadar açtı. O hakemin yorumu artık. Ona bir şey diyemem yani.
0: Genelde bu tarz pozisyonlarda Takır'a özel yorumlama var mı hakemler
1: var
0: tarafından?
1: Takır'a yani ayrı bir mercek altında izliyorlar bu pozisyonlarda.
0: Tüm
1: yani,
0: spot ışıklarını onun üzerine çekiyorlar
1: aynen,
0: yani.
1: Yüklü yani o fotoğrafın şu anda baş kahramanı oluyor. Ama savunmaya devam beyler. 3 sayı öndeyiz.
0: Connor Morgan. Anthony Brown üçlüyü gönderdi. Başarılı oldu. Uzun menzilli bir atıştı. Yine de kaçırmadı Anthony Brown. Yani o da dış atışlarda can sıktı. 4'te 4.
1: Anthony Brown'la yani ayakta kalmaya çalışıyorlar ama bunun maçın geneline ne kadar yayacaklar onu gerçekten merak ediyorum.
0: Wade Baldwin. Skorda denge var. Derbide Baldwin'den pas

0: Pot altına dışarı verdi Kemberç. Tekrar Baldwin. Daldı içeriye, sonrasında vazgeçti. Devon Hall üçlüğüne gidiyor. Devon Hall'un üçlüğü girmedi. Kaçırdı Devon Hall. Devon Dotson tempolu geldi. Bir anda çıktı. Şimdi arkadaşlarını bekledi. Devon Dotson, Anthony Brown. Beşiktaş'ın hücumda 10 saniyesi var. Brown, Metecan Birsen'in savunmasından kurtulmak isterken Metecan'ın faulü.
1: Doğru, sertliği doğru yerde yaptı. Üçüncü takım faulümüz. Son derece kabul edilebilir bir faul. Ya Anthony Brown'un bu şut ritmiyle şu ana kadar tutunuyorlar yalnız.
0: Biz de Anthony Brown'a dur diyemiyoruz ama.
1: Ya ama dur diyemiyorsun çünkü el üstünden soktu. Yani savunma tarafında...
0: Fark yaratan üçlükler bunlar. Evet. Biz aslında savunmada hakkını veriyoruz ama bazen savunmada her şeyi doğru da yapsan basket yiyorsun çemberinde. Evet. Yiğit Arslan, Devon Dotson. 4 saniye kaldı Beşiktaş'ın hücumda. El üstünden üçlük bu kez girmedi. Topu alıyoruz. Savunma reboundu bizde. Wade Baldwin. Uzun menzilli bir pas geldi. Nicolo Melli bitirebilecek mi pot altında? İlkan da olmadı. Melli yine denedi. Ters turnike nasıl girmedi bu? Melli üçüncü şans. Geriye Baldwin. Üçlüğü gönderdi. Başarılı olamadı. Bizde bu pozisyonda nasıl basket çıkaramadık?
1: Bizde. Bravo
0: Melli. Neyse ki top hala bizde.
1: Sana helal olsun be. Girmese de Melli var abi orada.
0: Ayağına sağlık Melli. Eforuna sağlık.
1: İnanılmaz ya, yani tek kişi savaşıyor orada. Tabii ya bu rebound sayısı şu an itibariyle 24'e çıktı. 13 hücum, 11 savunma. Bu çok ekstra ama bu şutların girmesi lazım abi. Yani Baldwin sokamadı. Orada üst üste iki tane üçlük kaçırdık. Şut ritmimiz kötü. 15'te 4 olduk 3 sayı çizgisinin gerisinden.
0: Bize yakışmaz.
1: Bizim yani standardımızın çok altı. Devon Hall da sokamadı. 3'te 1, Tarık 4'te 1, Wade 2'de 0. Melli'nin çabası hakikaten olağanüstü. Şu ana kadar yine şiir gibi bir Melli var. 5'te, evet belki şut anlamında 4'te 1 ile oynuyor ama 5 sayı, 6 rebound, 2 asist, 9 verimlilikle oynuyor.
0: Bu arada Melli pazartesi günü oynanan maçta derbide double-double yapmıştı.
1: Doğru. O maçın...
0: Kaldığı yerden devam ediyor abi.
1: Evet, yani Melli'nin performansı 12 sayı, 10 rebound, 2 asisti. Bugün daha da üzerine çıkabilir mi? Evet, sonunda 2'de 2'yi gördük. Uzun zaman
0: nazar sonra. Değmesin, hep böyle devam et.
1: Hiç konuşmadık bak. 39-37 öndeyiz ve 1.45 var.
0: Sertaç Şanlı üçlüğü gönderdi. Başarılı değil. Savunma reboundu Melli'de.
1: Bir rebound
0: aldı. İki çember arası mekik dokuyor Nicolo Melli.
1: 7 rebound oldu. 7 de sayı. Double double geliyor gibi.
0: Her yerde var. Kemberç. Nicolo Melli pot altında. Az önce kendi pot altımızdaydı Melli. Şimdi rakip pot altında da faul çıkardı.
1: Yine atış.
0: Çizgiye gönderiyoruz Nicolo Melli'yi.
1: Ya şu anda maçın hani bir tarafta evet Brown gerçekten iyi bir şut ritmi. Yani iyi oynuyor diyemem ama iyi şut atıyor bugün. 4'te 4 oynuyor. Zaten şut dışında çok hani ne penetre etti ne işte bir orta mesafeye gitti. Çok hani şut ağırlıklı yaşadı şu anda maçı. Ama Melli öyle değil. Yani Melli sahanın adım atmadık yeri bırakmadı.
0: Fenerbahçe Beko'nun bel kemiğiyim hissiyatını yine bizde uyandırdı.
1: Kesinlikle yani. Tam bir taşıyıcı kolon. Hani onun üzerine Fenerbahçe her zaman oyun planı zaten inşa ediyor. Yani savunmada ayrı, hücumda ayrı, rebound'u ayrı. Az önce Kemberç'e yaptığı asistle oyun zekasını bir kez daha konuşturdu. Olağanüstü bir katkı verdi ilk yarıda. Yani 4 sayı inşallah olacak fark. Bunu da atarsa 8 sayı, 7 rebound. Haydi 2'de 2 Melli be. Haydi Melli'm benim.
0: İtalyan işi.
1: Evet, İtalyan işi derken... Bugün 9 sayı, 7 rebound, 2 asistle ilk yarının şüphesiz, yani evet bir tarafta Dotson, bir tarafta Brown çift tanelerde ama şüphesiz Melli çok daha farklı bir iz bıraktı şu ana kadar, tat verdi.
0: Devon Dotson.
1: Faul hakkımız şimdi doldu.
0: Topsuz alanda faulümüz var.
1: 25 rebound. İnanılmaz bir rebound. Bir devrede 25
0: rebound. Dile kolay.
1: Hani gerçekten 15'e 10, yani hücum 15. Rakibin aldığı rebound sayısı 12. Yani reboundlar da rakibin 2'ye katlamış olmamıza rağmen bu rebound farkını tam olarak skora yansıttık diyemem. Yani bu
0: dış atışlar farkı, işte. Beşiktaş'ın o dış atışları
1: ve bizim de çok sokamadığımız o atışlar farkı bence biraz bu noktada tuttu.
0: Sen tabii bazen faul de kaçırdın.
1: Doğru.
0: Yiğit Pot altımıza doğru yönelmişti, dışarı verdi. Yayın gerisinden Devin Dotson atışı kısaydı. Tarık savunma reboundunu aldı. İlk yarının bitimine bir dakikadan daha az bir süre var artık. Tarık'la çıkıyoruz. Tarık tempolu geldi. Bıraktı yayın gerisine. Sol dipte Melih Mahmutoğlu ölçtü biçti. Ama nasıl üçlüğü sokamadı? İnanamıyoruz.
1: Yani Devin Dotson. Tane atsa bir tane kaçırmaz. İdman şutu kaptana çizilen. Tarık'ın müthiş bir pas olmadı.
0: Anthony Brown o bölgeyi çok sevdi, o noktayı çok sevdi. Benzer noktalardan üçlükleri sıraladı bugün Anthony Brown.
1: Yani Anthony Brown'la maça tutunmaya çalışıyor, devam ediyor.
0: 5'te 5 oldu.
1: Evet, bakalım diyorum yani hani 8'de 8'e kadar gidecek mi? Hani tabii Melih atsa 7'ye çıkacak fark. Döndü üçlük yedik bireyinde. Enteresan bir kırılma anıydı maç içinde.
0: Devin Hall. Boyalı bölgeye girdi Devin Hall. Arkadaşlarının dağılımına, yerleşimine baktı. Cam Birch uzaklardan salladı. Başarılı oldu. İşte bu ekstra. Cam Birch'ten beklenmedik bir hareket.
1: Yeme.
0: Bize basket getirdi. İlk yarı tamamlanmak üzere. Faul yapmayalım o anda. Ve ilk yarı sona eriyor. Fenerbahçe Beko 43, Beşiktaş 40. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde 3. maç. Fenerbahçe Beko soyunma odasına Beşiktaş'a karşı 3 sayı farklı önde giriyor. 2. yarıda maç havası devam edecek.

0: sevgili dinleyenler, Maç Havası programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Maç Havası kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde 3. maçtayız. Fenerbahçe Beko Beşiktaş deplasmanında Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk yarıyı 43-40 önde tamamlamıştı. İkinci yarıya da üçlükle girdik Kıvanç abi. İkinci yarının başlarında neler söyleyeceksin?
2: Evet, yani Takır'dan gelen bir basketle 9 sayı ulaştı. Takır, Melli ve Börç. 9'ar sayıda 3 oyuncumuz var. Skor yükünü bu 3 oyuncu taşıdı diyebiliriz. Uzunlardan çok iyi beslendik. Hem Melli hem Kemboç müthiş bir ilk yarı oynadılar. İkinci yarıda iyi başladık. Bir ekstra pas denemesi Devonol'dan istediğimiz katkıyı 3 atışı gösteriyorlar. Yani şu kuralın yani bir şekilde bir formülüze edilmesi lazım artık.
1: Hala törpülemediler o
2: aynen
1: kuralı.
2: Ya bu kötü niyeti mesela burada işte teması anladığı anda oyuncunun topu çembere fırlatmasıyla beraber bence bu kuralla ilgili de artık bir niyet okuma veya işte standardı yakalama noktasında hakemlerin bir şeyleri değiştirmesi lazım. Yani bu mesela basketbol ruhuna çok aykırı geliyor bana. Bizim lehimiz olduğu anlarda da aynı şeyleri düşünüyorum. Öyle aleyhimiz olduğunda da fikirlerimde bir değişiklik yok. Ama bir şekilde 3 atışı verdi hakemler. Orta sahadan oyuncunun zaten şut atma gibi bir niyeti yok. Faul temasını alıp yalandan topu çembere fırlatması.
1: Kurnazlık.
2: Yani bu ama işte bu kuralı çok kötü niyetli bir şekilde kullanmaya başlıyor.
1: Suistimal ederler genelde bu kuralı.
2: Ediyorlar. Ona da hakemler göz yumuyor. İki serbest atıştan birini sayıya çevirdi. Dotson ki o da maça çok iyi başladı. İlk 8 sayıyı o buldu. Sonra çift taneleri de erken ulaştı ama devamını getiremedi. Anthony Brown'un 5'te 5'te bitirdiği bir ilk yarı var ama ikiliklerde 2'de 0 Brown. Üçlük üzerinden beslendi. Dotson da 3'te 2 attı. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki ilk sayıları geldi. Diyordum az önce de bahsettiğim gibi yani içeriden inanılmaz bir Kemboç ve Melli katkısı reboundlara da yansıyan bir performans. Yani rakibin 13 rebound aldığı noktada Fenerbahçe Beko'nun bu ikiliden ürettiği reboundlarla beraber bu arada Tarık çok...
1: Sol dipten üçlü gönderdi Tarık, başarılı olamadık. Nicolo Melli her yerden çıkıyor bu akşam.
2: 29. reboundumuz.
1: Devon Hall pasını verdi Kemboç. Turnikesi başarılı değildi. Geriye çıkardı Devon Hall. Denemeye devam ediyoruz. Melli tepeden üçlü gönderdi. İsabet yok. Kemboç topu çaldı. Devamında smacı da vurdu.
2: Yalnız sezon sonunda bir Kemboç şovu var. Sezonun sonuna doğru o çift tanelerde Kemboç. Yani rebound sayımız 30'a çıktı. Rekora gider miyiz?
1: Gideceğiz gibi gözüküyor ama bakalım. Devon Dotson. Yiğit Arslan. Devon Dotson sağ dipten üçlü gönderdi. Atışı kaçtı. Nicolo Melli kendini göstermeye devam ediyor İtalyan basketbolcumuz. Tarık Biberovic.
2: At Melli'ye.
1: Nicolo Melli sırtı yaptı, dönük oyun. Double. Rakibinden double, kurtuldu. Double, Nicolo double. Melli double double'ı yine yapıyor. Bu kez çok daha erken.
2: Daha 3. çeyreğin başı 11 sayı. 10 rebound 2 asist Nicolo Melli.
1: Beşiktaş'a ters geliyor.
2: Daha ne yapsın abi adam. Maçı sırtına aldı götürüyor takımı yani. İnanılmaz bir katkı.
1: Yiğit Arslan. Cambridge'le eşleşti. Yiğit Arslan arkadaşlarını yönlendirmek istedi. Uzak noktaya pas. Üçlük denemesi başarılı değil. Savunma reboundu Takır'da.
2: Ya o üçlük ritmini de bulamazlarsa ikinci yarıda
1: gerimizde kalırlar bayağı sanki.
2: Evet. Öyle gibi yani. Çok kararlı başladık bu arada. Sevgili Cemal, üçlük yüzdeleri de 22'de 9'a geriledi.
1: Geri adım atmıyoruz. Korkumuz yok Beşiktaş'a karşı.
2: Kesinlikle yok. İki sayılık atışlarda 11'de 4. Yani hem deneme anlamında üçlük denemelerinin yarısını denemişler hem de sadece 4 isabet bulabilmişler. Bu aslında pota altını ne kadar iyi savunduğumuzu, çemberi çok iyi koruduğumuzu gösteriyor. Bu da Melli ve Kemboç üzerinden okunacak bir tablo tabii ki.
1: Uzunlarımızı bugün kusursuz kullandık.
2: 11 sayı, 10 rebound, 2 asistle biraz nefes almak için kenara geldim Melli.
1: Onun da hakkıdır abi. Dinlensin. Bu arada Devon Hall'un da açılış yaptığını görüyoruz.
2: Bir üçlük daha mı?
1: Fark çifthaneye çıktı.
2: Yalnız inanılmaz bir ikinci yarı başlangıcı değil mi ya Cemal? Yani 43-40'la gittik soyunma odasına. Önde gitmiştik. Zaten bir üçlükle açtık. 46-40'la farkı 6'ya çıkardık. Şimdi de ilk kez çift taneli bir fark gördük. 53-42 Beşiktaş sadece 2 sayı bulabildi. O da Dotson'un çizgiden bulduğu 2 atış var. Oradan sayı çıkardı. Onun dışında hiç saha içi isabetleri yok. Çok iyi savunma. Üçlükleri girmiyor. Momentum tamamen bize döndü. Buradan bu 11 sayılık farktan oyunun temposunu artık istediğimiz gibi organize ederek, ayarlayarak galibiyette ayrılmamız lazım.
1: Maçı tam anlamıyla avucumuzun içine alalım. Elimizden kayıp düşmesin gitmesin.
2: Aynen öyle. Yani şu anda dengeyi lehimize çevirdik. Tabii ki çok var daha maçın sonunda. İkinci maçta ilk maçta da biliyorsun geriden gelip 8 sayılık üstünlük yakalamış ama devamını getirememiştik. O yüzden hani oradan da çıkardığımız derslerle zaten ikinci maçı domine ederek kazandık. Bugün de ilk yarıda da yine oyunun hep içindeydik. Yani 3-4 sayılık geri düştüğümüz yerler oldu ama hep bir tepki, bir reaksiyon verdik. Maçın içinde kaldık. Sonunu da devrenin iyi oynayarak soyunma odasının önde gittik. İkinci yarıdaki performansımız Melli liderliğinde 17 verimlilik Melli'den, 11 Takır'dan, 13 Kemberç'ten. Yani iki uzundan 30 verimlilik almak, toplamda rebound sayımızın şu an itibariyle 32'ye çıkması, 16 savunma, 16 hücum reboundu var. Daha 3. çeyreğin ortasına gelmedik. Rebound sayımız 32. Bence bu maçı kazanma noktasında Fenerbahçe'nin en büyük kozu. Yani Beşiktaş'ın rebound sayısının şu an itibariyle 13 olduğu bir noktadayız. Farka bak. İnanılmaz bir fark.
1: Beşiktaş atakta, savunmadayız. Devin Dotson isabeti bulamadı ama iki serbest atış kullanacak. Takır'ın faulü vardı. Bir süredir sürücü koltuğundayız, direksiyondayız. Takır'ın faulü sonrası Devin Dotson çizgiye gönderildi. Devin Dotson ilk atışı başarılı oldu.
2: Yani Dotson ve Anthony Brown, bu ikiliden şu ana kadar beslenen bir Beşiktaş var. Neredeyse iki oyuncunun toplam skor katkısı 30'a dayanmış vaziyette. Ama işte bu ikilinin yanına başka alternatifler üretemediklerinde, ki zaten Jaren Matthews'un olmadığını, onun da sakatlar eklendiğini söylemişti.
1: Geçmiş olsun diyelim tekrar ona.
2: Tabii
1: da.
2: Tabii çok ciddi ve uzun süreli bir sakatlık. Maalesef ikinci maçta yaşadı bunu. Acil şifalar dileyelim. Takır.
1: Tarık gönderdi Devin Hall'a. Devin Hall. 8 saniyemiz kaldı hücumda. Devin Hall pasını verdi. Kemberç, topu kaybetme Kemberç. Çalan düdük var. Ortaya düşen bir toptu. Kemberç topu takımımızda tutmak isterken faul yapmış Devin Dotson'a. Takır üçleyince tabii yerini Wade Baldwin'e bırakmıştı. O da bizim için iyi bir haber değildi, Takır'ın üçlemesi.
2: Tabii yani bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Kemberç'ün, Melli'nin, Takır'ın bu maçta en çok hani enerji aldığımız oyuncuların sahada uzun süre kalması önemli. Onur Alp ilk yarıda üst üste iki faul alıp kenara gelmişti. Onu da ikinci yarıda daha oyunda görmedik. Ama kalan bölümde tabii ki oyunun akışına göre koç mutlaka tempoyu yükseltmesi ya da savunma sertliğini artırması gereken oyuncuları sahaya sürecektir. Şu ana kadar 3'te 0'la oynayan bir Vito Brown var. Ondan da katkı gelmedi ama İki tane skorer, biri Dotson, biri Brown, 29 sayıyla Beşiktaş'ı maçta tutan isimler. Aradıkları o ekstra oyuncuyu ilk yarıda bir ara Connor Morgan üzerinden bulmuşlardı.
1: İki kere 2+1 bulmak her baba yiğidin harcı değildir, onu yapmıştı.
2: Yaptı ama o 6 sayıyla da devam etti, kaldı orada. Bakalım üzerine koyabilecekler mi? Berk 5 sayıda kaldı.
1: Sertaç Şanlı tepedeydi, pasını verdi. Tekrar aldı Sertaç Şanlı, el üzerinden üçlüğü gönderdi, başarılı değil. Savunma reboundu Yantunen'de. Wade Baldwin, atağa çıkıyoruz. Yantunen, Devin Hall. Hücumda yerleştik. Beşiktaş savunması da yerini aldı. Wade Baldwin, 7 saniye kaldı hücumda. Kemberç, Tarık. İlk anda şut kullanmadı. Yaklaştı potaya. Tarık. Savunmanın zorlaması sonucu basketi yapamadı. Çabuk çıktı Beşiktaş. Matt Thomas'ın üçlüğü girmedi. Savunma reboundu Baldwin'de.
2: O üçlükler girmemeye başlayınca Beşiktaş tabii
1: panik oldu. Panik hali var.
2: Skor bulamamaya başladı. Haydi Baldwin.
1: Baldwin dışarı. Yantunen üçlüğü gönderdi. Başarılı değil. Çok yakındı. Az kalsın üçlük girecekti. Şans anı Beşiktaş adına. Baldwin de hızlı hücumu faul yaparak kesti.
2: Evet, bu kez faul hakkı erken dolan biz olduk. İlk iki çeyrekte Beşiktaş'tı. Burada 5.50 kala faul hakkımız doldu. Yantunen'in şutu çok kolay bir pozisyon değildi. El üstüydü ama o şutu atmakta zorundaydı artık.
1: Vakit daralmıştı hücumda.
2: girmedi. Ondan önce Tarık çok yakın atışa gitti çemberi. Aslında biraz Sertaç'a yaklaşmadan, biraz mesafe varken bir orta mesafe deneyebilirdi ama zorladı ve o da şutunu istediği gibi kullanamadı. Ama savunmayla ayakta kalmaya devam edelim. Madem hücumdan boş dönüyoruz, savunmayla farkı koruyalım.
1: Berk Uğurlu, Beşiktaş hücumu. Yantunen karşıladı Berk'i. Berk Uğurlu pasını verdi. Anthony Brown, Sertaç Şanlı dönmek istedi boyalı bölgede. Faul yaptık ona Metecan'la. Serbest atış gelecek. İki tane Sertaç Şanlı'dan. O evet, da Sertaç, eski bir Fenerbahçeli.
2: Evet, eski bir Fenerbahçeli. 3'te 0'la oynuyor. Şu ana kadar sayısı yok. Sertaç, Yiğit Arslan ve Berk Beşiktaş'ın, yani Türk oyuncularından aldığı katkıyla ilk maçta özellikle galibiyete uzandığını görmüştük.
1: Berk Uğurlu da bu arada Fenerbahçe'mizin altyapısından çıkmış bir isim.
2: Kesinlikle. Uzun yıllarda formamızı giymiş, gerçekten her geçen yıl üstüne koyan, milli takım forması giyen ve Beşiktaş'ta da kaptanlık seviyesine kadar. Yani gelen. Yiğit Arslan kaptan ama Berk de yine tecrübesiyle takımın diğer kaptanlarından biri. İlk maçta da gerçekten çok iyi oynadı. Maçın oyuncusu oldu.
1: 20 sayıyla.
2: Yani Beşiktaş'ı özellikle tıkandığı anlarda hücumda sürükleyen oyuncuydu. 2'de 1 geldi Sertaç'tan. 11 sayıya çıkan farkı çizgiden buldukları 3 sayıyla 8'e indirdiler. Bir süredir skor bulamıyoruz.
1: Nando De Colo, şeytanın bacağını artık kıralım o zaman. Wade Baldwin, Yantunen pot altındaydı. Faule maruz kaldı. Yantunen Beşiktaş'ın ikinci takım faali oldu. Yiğit Arslan, o da ikinci faulünü yaptı. Pot altından topu oyuna soktuk De Colo'yla. Baldwin. Wade Baldwin boyalı bölgede. Wade Baldwin'in atışı başarılı oluyor.
2: Güzel. Bu krizden çıkmak önemliydi. 2 dakikadır skor bulamıyorduk. Farkı çift tanelere çıkardı. Yine güvenli alandayız. Ama savunmayla devam ediyoruz. Sert savunma eden faul hakkımız erken doldu. Biraz daha dikkat edelim faulsüz savunma.
1: Berk Uğurlu, Sertaç Şanlı, Anthony Brown.
2: Şuta gidecek.
1: Yantunen var savunmasında. Anthony Brown. Onu zorluyoruz ama topu kaybetmedi Anthony Brown. Pas verdi. Sertaç da top yüksekten bıraktı. Başarılı oldu.
2: Tabii buralar çok kritik anlar. Beşiktaş'ın oyunda kalma çabası içinde olduğu anlar. Boş dönerlerse çünkü farkı daha da açabileceğimiz için iyi de savunma yapmıştık ama top Sertaç'ta kaldı. Çok iyi.
1: Nando De Colo'dan pas. Bitiremedi Yantunen. Blok var. Matt Thomas. Beşiktaş çıktı. Anthony Brown. Fenerbahçe Beko savunması yerleşmiş gibiydi ama o esnada turnikeyi bıraktı.
2: Tamamen
1: Anthony Brown.
2: Yantunen'e yazacağımız pozisyon. Çünkü hem gitti blok yedi, geri koşamadığı için de boş turnike yedik. Üst üste maalesef 4 sayı.
1: De Colo savunmanın üzerine doğru gitti. Atışı başarılı değil. Bir düdük geliyor.
2: İşte burada Beşiktaş mesela şimdi taraftar olarak burada doğru bir faul kararı gelmesine rağmen hemen o baskıyı yapıyor. Orada atış pozisyonunda olması lazım. Şurada Yantunen'in yani şu bloğu yememesi lazım. Yani fizik kalitesi çünkü daha üstün Yiğit'ten.
1: Sağ gösterip sol vurabilirdi İlkan dağıtmayıp.
2: Fake'le bravo.
1: Rakibini uçurup sonrasında.
2: O bence o kadar yakın olduğunu süzememiş.
1: Kestiremedi.
2: Süzememiş olabilir Yiğit'in. Ve dönüşünde de kolay turnikeye geri de koşamadı. Kolay turnikeyemize maalesef yememize sebep oldu. 6'ya indirdiler farkı. Burada işte Nando'nun şimdi çizgiye gelmesi, Yiğit Arslan'ın 3 faul ulaşıp kenara gelmesi. Önünü kullanamadık. Bu çeyrekte yani tabii baktığın zaman performanslara Fenerbahçe Beko'nun rakibi 18 sayıda tuttuğunu ve 21 sayı ürettiğini görüyoruz. Uzun süredir takır kenarda. Baldwin'den hani özellikle bir numara pozisyonunda Hall'la beraber yani onunla, o ikisi oyunu kontrol etti. Nando çok kolay bir turnikeyi değerlendiremedi biliyorsun. Baldwin 7 sayıda, Kamberç 11, Devon 18, Tarık 5, Tarık 9'da 2. Tarık'tan da bugün şut anlamında ritim gelmiş değil. Ama son çeyrekte her şey belli olacak. 10 dakikada dişimizi sıkalım. Bu zorlu deplasmanda şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atarak 2-1'e getirerek buradan ayrılalım. Bunun için 10 dakika daha iyi oynamamız gerekiyor.
1: Son periyot başladı. Final periyodundayız. 4. çeyrekte ilk hücum Beşiktaş'tan. Vito Brown turnikeyi bıraktı Melli'ye rağmen. 64-60.
2: ilk sayıları, yani son çeyreğin açılışını o yaptı. Farkı 4'e indirdiler. Yani burada boş şutu bulmak, doğru hücumu kurgulamak lazım. Gereksiz üçlüklere gerek yok. Takır oyunda, Takır'ın çemberi atakları çok belirleyici olacak. Tarık
1: el üstünden üçlü gönder.
2: Faul var.
1: Faulü çıkardı. 3 serbest atış gelecek Tarık'la.
2: Evet, yani dengesini bozdular. Anthony Brown'un 3 sayı 3 atış pozisyonunda yaptığı faul Tarık'a bizi çizgiye getirdi ki çok doğru karar. Zaten inerken Tarık teması almış. Şutunu da bozmuşlar zaten.
1: Tarık'tan 3 serbest atış göreceğiz. Anthony Brown'un İkinci faali oldu. Günün başarılı isimlerinden bir tanesi. Tarık çizgide. Haydi Tarık 3'te 3. Şu ana kadar 5 sayısı var Tarık'ın.
2: Haydi Tarık.
1: Çizgiden ayrıldığında 8 sayı oldu Tarık. İlki yani, başarılı.
2: Çizgiye gönderme noktasında herhalde Nando ile beraber en güveneceğin iki oyuncudan biri Tarık. Sezon ortalamasından bahsediyorum. Son yıllardaki serbest atış yüzdesinden bahsediyorum. İnşallah bu maça da aynı şekilde damga vurur.
1: Tarık ikinci serbest atışını kullanıyor. Bu da başarılı. Bugün çizgide şu ana kadar 16'da 11'iz. Beşiktaş ise 13'te 11.
2: Evet.
1: Tarık çizgide hata yapmadı. 3'te 3 ile ayrıldı çizgiden. Fark 7. 7 sayılık üstünlüğümüz var Beşiktaş'a karşı. Sinan Erdem spor salonunda deplasmanda. Anthony Brown, Vito Brown, Onur Alp Bitim'le mücadelesi. Vito Brown, Onur Alp Bitim onu bozmuştu derken
2: basket verdiler.
1: Basket kararı çıkıyor hakem üçlüsünden.
2: Temas var mı Onur Alp'ten bilmiyorum.
1: Onur Alp Bitim'in potaya bir teması sanırım var.
2: Öyle görünüyor. Evet, basket verdi zaten.
1: Devon Hall dışarı verdi. Takır içeriye dalmak istedi. Zorladılar Takır'ı. Devon Hall'u buldu Takır. Devon Hall aradan pası belli. Hazırlıksız yakalandı bu pas karşısında.
2: Çok kötü pas. Ayağına attı topu. Yani buna eğilemezsin yani. 2 metrelik adama öyle pas atılmaz. Devon Hall'un ya bu paslarda ciddiyet oranının çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Yani şu pası verirken biraz daha Melli'nin hani boyunu düşünerek ayağına topu atınca nasıl alsın adam onu?
1: Biraz top benden çıksın diye verilmiş bir pas mıydı?
2: İlk yarıda da attığı pas da onun gibiydi.
1: Bu arada bizde, Fenerbahçe Beko'dan yine sağlam bir savunma gördük. Bundan dolayı top bize geçiyor.
2: Orada Onur Alp rakibi bozdu. Melli ile beraber top bizde.
1: Zaman zaman Onur Alp Bitim'in enerjik oluşu takım arkadaşlarına da sirayet eder.
2: Tabii.
1: Bu arada bir oyun denedik. Takır faulü çıkardı. İkinci takım faulü oldu final periyodunda Beşiktaş'ın. Biz henüz bu periyotta, bu çeyrekte faul yapmadık.

0: Berk. Vito Brown ona alan açmaya çalıştı. Tucker'la karşı karşıya Berk Uğurlu. Pas geldi Anthony Brown'a. Bir üçlük denemesi ama hücum öncesinde faul var Beşiktaş'ın.
1: Hücum faul. Anthony Brown'un orada perde tabii çabasında olan oyuncu kim orada? Berk. Bravo.
0: Berk Uğurlu hareketli perde. Devon Hall faulü gösterdi.
1: Anthony Brown şutu kaçırmıştı zaten ama istatistiklere yansımayacak bu. Çünkü öncesinde çalınan bir düdük var. 6 sayılık fark. Tabii ki tam olarak kendimizi çok güvende hissettiğimizi söyleyemem ama en azından rakibin yaklaşmasına, hücumda skor bulmasına izin vermedik ve bir şekilde oyunun kontrolünü elimizde tutuyoruz. Şimdi Dotson ve Brown ikilisi skor katkısı veremeyince, bu oyuncular ön plana çıkamayınca Beşiktaş zorlanıyor bugün. Haydi Tucker.
0: Tucker topu getirdi. Kemba Örç'ün perdesi vardı. Tucker kendi ilerledi. Onur Alp Bitim üçlüğüne gitmek istedi. Bir bildiğin var mıydı sanki ama atışın kısaydı Onur Alp Bitim. Berk Uğurlu, Vito Brown üçlük girdi Anthony Brown'la.
1: Ya burada tabii Onur Alp'in şut tercihi tabii ki kaçırınca sorgulanıyor ama ikinci maçta takır takır attı bunları.
0: 6'da 6 oldu. Vito Brown yerine Anthony Brown. Devon Hall. Devon Hall üçlüğü gönderdi. Yanıtımız gecikmedi Anthony Brown'a.
1: Bu mesela rakibin hakikaten ya hiç yakalayamayacağız galiba bunları diye düşündürten bir üçlük. Hemen cevap çok iyiydi ama yemeyelim artık.
0: Connor Morgan. Devon Dotson gönderdi pasını. Berk Uğurlu. Devon Dotson'la bir uyum gösterdiler. Kemba Örç faul yaptı 2+1. Devon Dotson.
1: Faul yapma ya. Yapma şu faul.
0: Hiç gereği yoktu.
1: Basket faul oldu bir de.
0: Önce Anthony Brown, sonra da Devon Dotson kendilerini hatırlattılar bu derbide. Bir süredir ortalıkta yoklardı.
1: Ha, önce Brown, şimdi Dotson. Bir üçlük yedik, bir 2+1 verdik. Bir türlü hani o 6 sayılık farkı koruma veya geliştirebilme şansını değerlendiremiyoruz. Kemba Örç'ten de maalesef hiç... Yani tabii ki blok yapmak istedi ama yani orada çok zor. Yani pozisyonu çok iyi alamayınca basket faul geliyor. Ben bu tip pozisyonlarda yapılan faullere kızmıyorum ama yapacaksan basketi bir şekilde önlemek hani burada öncelikli olmalı. Devon Dotson faulü de ben atacağım dedi. Sakatlığına rağmen oyunda devam etmek istediğini. Kanama yok. O yüzden de oyunda kalıp faulü atabilecek.
0: Devon Dotson 2+1'lik oyunu tamamlamak istiyor. 20 sayısı var şu ana kadar.
1: Tabii ya bu sezonun ya bu final serisinin en iyi maçını oynuyor kendi adına.
0: Devon Dotson 21. sayısını bulamadı, kaçırdı.
1: Ya şimdi dirseğinde problem olan, ağrısı olan bir oyuncunun faul atmak istemesi tabii bazen
0: takımına aşırı, zarar verebilir.
1: Evet, aşırı isteklilik bazen kontrol altına alınamayınca zarar veriyor.
0: Onur Alp Bitim, Tarık, tepede Tarık. Anthony Brown'la eşleşti. Pas geldi Baldwin'e. Hatalı yürüme kararı Tarık için.
1: Allah Allah. Çok enteresan. Yani bir top kaybı oldu bizim için. Beklemediğimiz top kaybı oldu. Tarık'a çalındı. Steps.
0: Basit bir top kaybı yaptık.
1: Sanki doğru gibi ya şurada evet. Doğru gibi geldi bana hareketli bir. Ya orada sol ayağını sanki kaldırmış bir daha. Orada hücum faul olması lazım.
0: Connor Morgan el üzerinden üçlük denedi, kaçırdı. Savunma reboundu gelir mi geldi Devon Hall'la. Bu arada topsuz alanda. Onur Alp Bitim yerde kalmıştı.
1: Peki Onur Alp'in yerde kalması hani çok normal bir durum mu? Yani herhangi bir darbe olmadan yerde kalmış olamaz değil mi? Ya bu ne abi ya? Bu gözünü seveyim bu ne ya? Gözünün önünde ya.
0: Gözden kaçmalık da bir şey değil hani.
1: Abi inşallah köprücük kemiğinde falan bir şey yoktur.
0: İnşallah.
1: Ya, hiçbir şey yok değil mi? Tertemiz pozisyon. İnşallah ciddi bir şey yoktur abi ya.
0: Bazen de anlam veremez.
1: Yani bu kadar sert bir tabi soyunma odasına gidiyor direkt Onur Alp.
0: Umuyoruz ki ciddi bir şey yoktur.
1: Ya yok tur diye umut ediyorum. Çok önemli bir oyuncu. Tam da omuz bölgesi. Şu bölge

0: çok sert darbe. Hakem devam ettirdi. Hücum faulü vermedi. Sonrasında top bizde kaldı.
1: Baldwin. Wade Baldwin. Hücumdayız. Pot altına nefis bir pas. O nefis pasa yakışır bir bitiricilik. Nicolò Melli ile.
0: Mükemmel asist. Bravo Baldwin. Melli bu maçın yıldızı olacağım diyor. 22 verimlilik. İnanmış yani.
1: Devin Dotson. Anthony Brown. Connor Morgan tepede. Üçlüğüne gitmek istedi. Kaçırdı. Savunma reboundu Baldwin ile geliyor.
0: Bunları denesinler abi. Bu üçlükler yani bu uzak mesafe. Connor Morgan'ın üçlük yüzdesi bu seviyede değil. Yani bunu denemesi bizim işimize geliyor.
1: Baldwin. Wade Baldwin.
0: Yine Melli'ye.
1: Pasını verdi Melli. Melli kendi bitirmek istedi olmadı. Kendi topunu aldı. Ya. Bu kez bitirdi Melli. Nicolò Melli ağırlığını koydu.
0: Ya bu ağırlık koymak değil ya. Bu başka bir seviye. Yani Nicolò Melli.
1: Masaya yumruğunu vurmadı. Adeta masaya oturdu Nicolò Melli.
0: Aynen. Yani masanın adeta ta kendisiyim dedi. Böyle bir şey olamaz. Yani iyi oynamak... tabiriyle, kalıbıyla açıklanamayacak bir seviyede oynuyor bugün Melli. Başka bir mücadele veriyor. Başka bir ruh çıkarttı bugün ortaya. Yani 17 sayı, 12 rebound. Yani double-double zaten maçın daha ilk yarısında yapmıştı. O çok artık hani bir önceki maçta da double-double yapmıştı. Çok bizim için de normalleşti bu. Ama yanına 2 de asist koyup 24 verimlilikle hani bu maçı... Çok istiyorum abi. Yani ben sizin de diğer arkadaşlarımı da bu motivasyona bir şekilde dahil ediyorum diyor.
1: Bir yandan da yaptığı her şeyi kolay gösteriyor abi.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya tabii şimdi Beşiktaş'ın üçlüklerle ayakta kaldığı bir akşamda bu üçlük yüzdesi de aşağı inince üst üste denemelerden sonuç alamayınca biz daha çok pota altını kullanmaya çalışan tarafız ve doğruyu yapıyoruz.
1: Uzunlarımıza teşekkür etmek lazım bu akşam.
0: Kesinlikle aldıkları reboundlar için de ayrıca teşekkür etmek lazım. Cambridge de bugün hani maç içerisinde reboundlara önemli destek verdi. 12 reboundluk bir Melli performansı. Zaten şov yaptı. 41 rebounda ulaştık. Ya maç bitimine kadar herhalde 45-46'ları görürüz diye tahmin ediyorum.
1: Beşiktaş için korkunç mesela.
0: Tabii yani 41 rebound aldık ve rakip 24 rebound. Yani 41'e 24'lük bir rebound performansının...
1: Uçurum var.
0: Bu uçurumun aslında hala Fenerbahçe tarafından maçı kesinlikle hani kazandı diyemeyeceğimiz bir noktada olması çok ilginç. Yani 8 sayılık bir fark bu arada iyi bir avantaj ama daha çok uzun süre var.
1: Anthony Brown... Sertaç üçlüğü gönderdi. 4 faulde bir Sertaç üçlüğü girmedi.
0: Bu kritik bir şuttu Beşiktaş'a. Mola dönüşü hakikaten bir nefes aldıracaktı bu üçlük. Girmedi şimdi çift taneleri yeniden uzun
1: görme zamanı artık.
0: Uzun bir aradan sonra görebiliriz.
1: Wade Baldwin. Tarık üçlüğüne gitti. Tarık Biberovic üçlük kaçtı.
0: Ya bugün
1: şu girse
0: ya bugün Tarık'ın da pek günü değil. Yani 10'da 2 ile oynuyor.
1: Ritmini bulamadı.
0: Dışarıdan 6'da 1 ile attığı maç çok azdır Tarık'ın. İkiliklerde de 4'te 1. Yani 10'da 2, %20 ile atan bir Tarık var.
1: Ama hep ne diyoruz? Onun bizde kredisi bitmez.
0: Sonsuz yani. Şunu atsa fark 11. Beşiktaş için hakikaten bir kabus süreci daha başlayacaktı.
1: Anthony Brown, Devin Dotson orta mesafesine gitti, kaçırmadı. Zaman zaman Devin Dotson da sahneye çıkıyor. 20 sayının üzerinde performansı var bugün.
0: Tabii bugün Beşiktaş'ın ana karakteri o oldu. Yani tabii Anthony Brown iyi oynadı. Çok 6'da 6 mıydı?
1: Tabii.
0: Şimdi, inanılmaz üçlük soktu ama diğer taraftan 20 sayı 22 sayı da Dotson'dan bu ikili 42 sayıyla adeta Beşiktaş'ı taşıdı buralara getirdi. Hani bu ikili dışında zaten çifthaneleri gören yok. Connor Morgan 8. Onun dışında zaten skorlar çok aşağıda kaldı.
1: Baldwin topu getirdi. Sert bir savunma var Beşiktaş'ta şu anda. Wade Baldwin. Nicolò Melli yanına sokuldu. Melli aradan nefis bir pas bu da ama. Kontrolü sağlayamadı Devin Hall. Melli ile Devin Hall'un aynı sayfada olmadığını gördük az önce. Anlaşamadılar.
0: Üçüncü top kaybı oldu Devin Hall'un da. Yani 11 sayısı var bugün. 6'da 3'lü aslında en istikrarlı üçlük atan oyuncumuz ama bazen işte şu topları oyunda tutamamak çok da güzel bir pastı Melli'den.
1: Devin Dotson, Wade Baldwin'le ikisi aynı anda yerde kaldı.
0: Bu kez de Dotson yerde. Enteresan bir seri oluyor. Yani burada da ayak burkulması mı var? Bilekte bir problem var ama evet. Bileğini arkasına doğru Baldwin'in bir sonra kalkmaya çalışırken olmuş. Enteresan bir pozisyon. İnşallah Şimdi bu seride o kadar çok sakatlık oldu ki, yani Canan Matthews, bir önceki seride Anadolu Efes'te Poirier'in aşırı gitti. Yine Canan Matthews'un aşırında problem oldu. Yani
1: Onur Alpbitim.
0: Onur Alpbitim az önce kenara geldi. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun Dass'ın bir oyunda kalmak istedi ama devam edemeyeceğim dedi. Demin biliyorsun omzunu tutmuştu. Oyunda kalmıştı. Faulü kaçırmıştı. Kenara geldi şimdi.
1: Bir önceki maçta Jonah Matthews'u kaybetmişti Beşiktaş. Devin Dotson kalan bölümde süre alır mı almaz mı? O da merak konusu.
0: Bakacağız ona da.
1: Onun da umuyoruz ki ciddi bir şey yoktur. Sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş kenardan topu oyuna soktu. Berk Uğurlu. Tepede Berk. Pas kanallarına baktı, pas opsiyonlarına baktı. Victor Brown. Berk tekrar topla buluştu. Berk'ten geriye uzun menzilli bir atış, çok uzaktan. Bu atışta top hiçbir şeye değmedi. Anthony Brown bu kez kalitesinin yanından geçer bir şut gönderemedi.
0: Evet, yani ilk kez kaçırdı bugün. 6'da 6 ile oynuyordu. %31'lere kadar indi Beşiktaş'ın üçlük yüzdesi. Ve Dotson'un da yani yüz ifadesi çok umut vermiyor. Bir daha oyuna dönebilme noktasında sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. Buralarda maçı kırabilme fırsatları var. Haydi Hall.
1: Devin Hall.
0: Cambridge de oyna abi. Faul var.
1: Devin Hall. Top hala kendisinde. Bir düdük çalınmadı. Devin Hall orta mesafede affetmez.
0: Cambridge'ü sürüklemediler mi?
1: Gözünüzü. Ben de öyle gördüm ama hakemler kayıtsız kaldı. Devin Hall'da oynatır mısınız? Alın size orta mesafe isabeti dedi.
0: Evet, ve Devin Hall gerçekten skor anlamında da bugün serinin iyi maçını oynuyor. 13 sayı.
1: Yiğit Arslan.
0: Şimdi iyi savunma beyler. 8 sayıdayız.
1: Yiğit Arslan gönderdi. Sertaç ikili sıkıştırmaya maruz kaldı. Top kimden çıktı son olarak? Beşiktaş'ın hücumu devam edecek. 3.8 saniyeleri kaldı hücumda.
0: Hakemler izlemek istediler pozisyonu galiba, ya da itiraz etmiş olabiliriz. Sertaç'tan çıktı görüşünde bizim ekip. Ve çok eminlerdi. Bu kararın böyle olması gerektiğini düşünüyorlardı ama
1: bir inceleme olacak.
0: Hakemler pozisyonu yeniden izlemek istiyorlar.
1: Top son olarak kimden çıktı? Sertaç Şanlı ile Nicolò Melli. Boyalı bölgede top kapma, topla buluşma savaşındalardı. O bölgede Tarık da vardı. İki basketbolcumuzun arasında kalmıştı Sertaç. Hakemler pozisyona bakmaya devam ediyor. Henüz bir karar alınmış değil. İlk evet. Anda Beşiktaş kenardan topu oyuna soksun dendi. Kararda bir değişiklik olacak mı? Karar onanırsa 3.8 saniye ile hücum etmesi gerekecek Beşiktaş'ın.
0: Evet, az bir zaman var. Tabii top yine onlarda olabilir. Hakemler pozisyonu izlediler. Kararlarında herhangi bir değişiklik olacak mı? Beşiktaş topu mu olacak bakalım. Bir daha izlemek istediler. Emin olamıyorlar.
1: Onlar da kararsız kaldı.
0: Ve Dotson'da bir soğutucu sprey desteğiyle yeniden oyuna dönmek istiyor.
1: İkidir. Büyük bir özveri sergiliyor bu arada.
0: Tabii, yani bu maçın ne kadar önemli olduğunu
1: farkında.
0: Çok iyi biliyorlar. Ve Dotson'la Anthony Brown'un tabii o Beşiktaş'a verdiler topu. Onu tahmin ediyordum. 3.8 var. O sürede iyi savunma yaparak 5'e mi çıkardılar saniyeyi de?
1: Sürede bir yenileme oldu. 3.8 yerine 5 saniyeyle başlayacak Beşiktaş kenardan.
0: 5 saniyede iyi savunmayı tamamlarsak hakikaten.
1: Yiğit Arslan hemen üçlüğü göndermek istedi. Üçlük girmedi. Savunma reboundu Takır'da. Çok rahat reboundu çekti Takır. Toplam reboundumuz 44, Beşiktaş'ın 25.
0: Çok büyük fark ya.
1: Takır. Taylan Orton Takır. Perdeyi aldı Cambridge'den. Takır adımladı, geriye bıraktı. Tarık fake'ine cevap aldı. Devamında üçlüğü girer mi, girmedi Tarık'ın. Açık sahada bizi yakalamasın Beşiktaş. Connor Morgan topu dolaştırdı, siyah beyazlılar. Morgan, Anthony Brown.
0: Maçı bitirebilirdik be Tarık.
1: Savunmada yerleştik. Anthony Brown. el üzerinden üçlük denemesi. Bir üçlük daha kaçırmış oldu Anthony Brown. Ama savunma reboundunu alan yine Tucker.
0: Çok zor üçlük yani, el üstü çok iyi savunma. Tarık yani şunu soksa belki maçı kapatma noktasına geleceğiz ama 11'de 2 ile oynuyor bugün. Bir türlü o üçlük gibi iyi de bir şuttu. Sevdiği şuttu olmadı. Tucker çıkar şunu çifthanelere. Üçlüğe gerek de yok ama sen
1: Tucker.
0: Hayır demem.
1: Teşekkürler.
0: Hayır demem. Eline sağlık. 80-60.
1: Eyvallah.
0: Fark 11. Buralarda maçı kırma noktasına getirdik artık. 1-2 savunma daha yaparsak Beşiktaş'ı artık devre dışı bırakabiliriz.
1: Connor Morgan'a faul yaptık.
0: Çok doğru yerde yaptık. Faul hakkımız dolmadı. Bir faul hakkımız daha var. 2,5 dakika kaldı. 11'e çıkardık farkı. Üçüncü kez. Ama bu en güzel zamanda gelen fark. Çünkü maçın boyu çok kısaldı. 2,5 dakikada tabii ki 11 sayılık fark basketbol için kapanmayacak bir fark değil ama oyun ritmini tamamen kaybeden, şut ritmi bozulan bir Beşiktaş var. Dotson sakatlığına rağmen oyuna döndü. Brown'un şutları girmemeye başladı. Morgan bir
1: denemede bulundu.
0: Olmadı.
1: Atamadı ama devamında denemeye devam etti Beşiktaş. Sertaç Şanlı da kaçırdı. Hücumda oldukça cömertler. Fırsatları birer birer teptiler.
0: Ama yani 35'te 10 oldu. Bu herhalde son 6-7 atışları da kaçtı.
1: Tucker. Taylan Horton Tucker. Top kaybı yapma ama yaptın.
0: İkili sıkıştırmadan çıkamadı. Bir iyi savunma daha gelirse. 2 dakikanın altına indi çünkü süre.
1: Devin Dotson. Tucker araya girmeyi başarmıştı. Faul olarak yorumlandı.
0: Çok da güzel hamle yaptı. Girdi araya ama faul dediler. 4 faul hakkı şu an itibariyle, evet şu anda doldu. Burada nerede faul var ya? Tucker'ın topu hani oraya atılacağını hissedip sezip oraya önden hamle yapması bir faulle cezalandırılmamalıydı bence.
1: Tucker ne zaman fizik kalitesini göstermek istese hakemlerin hep biz de buradayız şu Tucker'ı durduralım dediği oldu.
0: Oldu. Burada da öyle oldu. Şimdi hücumdalar.
1: Anthony Brown boyalı bölgede turnikesi başarılı değildi çünkü Brown. Devin Hall zorlamıştı onu.
0: Galibiyete adım adım ama emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Skor olarak rakipten güvenli uzaklıktayız. Devin Hall. Arkadaşlarının yerleşmesini bekledi. Acele etmiyor Devin Hall. Tabelayı çoktan lehimize çevirmiştik. Hall. Devin Hall. Orta mesafeden deniyor, isabetli.
0: Bitti.
1: Devin Hall. 82-69.
0: Yani bu çeyrekte sadece 9 sayı yedik. Pardon, 69'lar mı?
1: Evet.
0: 11 sayı yedik. Düzeltiyorum. 11 sayıda tuttuk Beşiktaş'ı. Biz 82'ye mi geldik?
1: Evet.
0: 18-9 çeyrek skoru. Yani en iyi savunmayı yaptığımız, en doğru şutları belki de seçtiğimiz ki çok da fazla boş şut kaçırmamıza rağmen maçı artık koparma noktasına getirdik. Yani Melli'yi bugün yani bir sayfada değil böyle bambaşka bir pencerede konuşmak lazım. Yani tek bir sayfa yetmez ona. 24 verimlilik. Tabii onun yanına Tucker ve Devin Hall'u da eklemek lazım. Biri 13, biri 15 sayı. Son dönemin en verimli performanslarından birine 6 rebound, 4 asist koydu. 15 sayının yanına Devin Hall. Cam Birch 11 sayı, 12 verimlilik. O da müthiş oynadı. Wade Baldwin 12 verimlilikle oynadı. Yani bu maçı Fenerbahçe-Beko kazanma noktasına geldiyse burada tabii ki bazı oyuncular öne çıktı ama takım halinde tabii ki iyi işler yaptığımızı söylememiz lazım.
1: Basketbolcularımızın dolu dolu kağıtları var.
0: Dolu dolu istatistik kağıtlarımız var. Yani reboundlarda şimdi 1,5 dakika var. Kaça daha yükselir bilmiyorum ama 47 rebound. Böyle çok kolay ulaşılabilecek bir rebound sayısı değil. 1,5 dakikada hani 50'yi görür müyüz bilmiyorum, kolay değil ama
1: rebound konusunda bizim için unutulmaz bir akşam oldu.
0: Tabii yani domine ettik yani. Bir tarafın 47 rebound aldığı bir akşamda rakibin 27 rebound'a kalması, ya yani o 47 rebound olan takımın maçı kazanmasıyla sonuçlansa herhalde buna birini ikna etmek çok zor olurdu bu istatistiklere bakıp. 13 sayı tabii ki galibiyeti artık müjdeliyor bize. 1,5 dakika var. Beşiktaş'ı çok iyi durdurduk. Maç içerisinde Dotson ve Brown üzerinden tutunmaya çalıştılar.
1: Yiğit Arslan, blok var ona Onur Alp bitimle.
0: Ya şimdi rotasyonları çok daralmıştı Cemal. Yani Şenol Matthews da devre dışı kalınca maçtan yani
1: Kamagate ile Žižić zaten seriye giremedi.
0: Yok, Lemar'ı yine kullanamıyorlar. Demek ki oyuncu oynayabilecek durumda
1: hala değil. Problemleri var demek ki.
0: Sadece
1: sağlık yönünde.
0: Var kenarda ama hiç oynamıyor. Bu kadar daralan bir rotasyonda 12 oyuncusundan da yararlanan ve sakatı çok şükür ki olmayan bir Fenerbahçe bekoyu çok kolay değil yenmek. O yüzden hani bu serinin bence kaderini belirleyen maç olacak demiştim. Yani bu maçı almak demek cuma akşamına şampiyonluğu ilan etmek anlamına gelebilir diye düşünüyordum.
1: Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğumuza yaklaşıyoruz.
0: Üst üste 3, toplamda 13. Ne güzel de söyledin. Yani gerçekten bu çok kolay elde edilebilir başarı değil ve son yıllarda özellikle son 10-15 yılda damgasını vuruyor Fenerbahçe Beko hem ligi hem Euroleague arenasına. Topu kullanmadık. Süreyi bitirdik. Onlara verdik topu. Bakalım onlar son topu kullanacak mı? Sayıya vereceği bir önem taşımadığı için koçlar da maçın sonunu pek oynamıyorlar.
1: Bu arada tarih tekerrür edecek gibi de gözüküyor. Geçen sezon da Türkiye Ligi'nde şampiyon olurken finaldeki rakibimiz Beşiktaş'tı.
0: Yine Beşiktaş'tı. Değişmedi. Yani rakibimiz değişmedi. İnşallah serinin kaderi de aynı şekilde sonuçlanacak.
1: Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Türkiye Kupası'nı da finalde Beşiktaş'a karşı bravo, galip gelerek aldın.
0: Bravo. Her kulvarda rakibimiz finallerde Beşiktaş oldu ama hepsini de kazanan biz olduk. Bu seride de öyle olacak. 2-1 öne geçtik. Sinan Erdem de serinin 3. maçını 82-71 ile kazanan Fenerbahçe Beko şampiyonluğa sadece bir adım uzaklıkta. Biz takımımızı tebrik ediyoruz. Takımımızla bir kez daha gurur duyuyoruz ve maç havasını burada noktalıyoruz. Sevgili Cemal ile birlikte galibiyetle dönmüş olduk.
1: Abim ağzına sağlık.
0: Senin de kardeşim ağzına sağlık. İnşallah cuma akşamı şampiyonluğu da birlikte
1: İnşallah
0: anlatma şansımız olur diyoruz ve maç havasını burada noktalıyoruz ama maçın ardından programıyla sonra yeniden bu ekranlarda buluşmak üzere.

0: sevgili dinleyenler, maçın ardından programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Maçın ardından programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Beko Sinan Erdem'de Beşiktaş Gain'le karşı karşıya geldi ve mücadeleden 82-71 galip ayrılan takımımız şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı. Rakibimizi deplasmanda yendik ve cuma akşamı şampiyonluk için çıkacağız sahaya. Bir galibiyet bizi şampiyonluğa taşıyacak ve bu galibiyeti de cuma akşamı alarak sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz. Serinin en kritik maçı biriydi. Beşiktaş seyircisi kendi evinde tabii ki takımını maç boyunca destekledi. İki anons yapıldı ama devamı neyse ki gelmedi. İkinci maçta Koç Şarunas Yasikevicius, baş antrenörümüz, iki teknik faul oyun dışında kalmıştı. Bu akşam Sinan Erdem de bu kez ev sahibi takımın koçu. Oyun dışı kaldı iki teknik faulle ve gerçekten enteresan bir final serisi izliyoruz. Ama takımımızın bu akşamki rebound performansı, 48 reboundla maçı bitirdik. Nikola Melli ikinci maçta olduğu gibi yine double double imza attı. 17 sayı, 13 rebound ve 2 asist, 24 verimlilikte maçın yıldızı oldu. Adeta sahada sevgili Okan, az önce konuştuğumuz gibi 20-25 yaşlarında bir Melli vardı adeta. Bu kadar yüksek enerji, böyle bir tempo, hiç durmadı. Tabii diğer tarafta Anthony Brown'la Dotson takımlarını sürüklediler belki 44 sayı bu ikiliden, ama yanlarında bir üçüncü skorer gelmeyince ve sonlarda Beşiktaş'ın da şut ritmi bozulunca galibiyete ulaşmayı başardık. Artık şampiyonluğa bir galibiyet uzaktayız.
2: Evet, çok önemli bir galibiyet aldık. Çok da iyi oynamadığımız bir akşamda. Yani işte Tarık'ın tekrar
1: 11'de 2'ydi en son.
2: Yani çok kötü bir yüzdeyle oynadığı bir akşam. Wade'in çok devreye giremediği bir akşam.
1: Ama Devinol çok iyi oynadı bugün.
2: Evet, yani geçen maç konuşmuştuk hatırlıyorsun. Devinol bu değil yani. Bize başka bir oyuncu alıştırdı. Bunu böyle Devinol'u böyle görmeye alışık değiliz biz demiştik. Bugün o eski bildiğimiz Devinol gibi oynadı. Ama tabii hep konuştuğumuz bir şey var. Fenerbahçe uzunlarından katkı aldığı zaman maç kaybetmesi çok kolay değil. Yani Melli tabii olağanüstü bir performans sergiledi. Biraz önce senin de söylediğin gibi. Ken Birch de ona eşlik etti özellikle maçın başında. Ve yani bu iki oyuncunun yanına Devinol da eklenince Fenerbahçe'nin ana skorerlerinden o kadar büyük bir katkı alamamamıza rağmen maçı kazandık. Yani şimdi normalde baksan, diğer istatistiklere bakmasan, Tarık'la Wade'in istatistiklerine baksan maç sonunda Fenerbahçe maçı herhalde kaybetmiş dersin. Ama iki maçtır çok doğru yaptığımız bir şey var. Hücum reboundlarına çok fazla atak ediyoruz. İşte bugün de 17 hücum reboundu aldık. 17 hücum reboundu, rakip potada 40 rebound pozisyonu oluştu Kıvanç. Yani 40'ın 17'sini aldık. Bu da %40'ın üzerinde, %43 civarında bir orana denk geliyor ki normalde iyi takımlar %35'le falan oynarlar. Ortalama 32-33 falandır. Biz burada %42.5'a, %43'e doğru yaklaştık. O bizim mücadele gücümüzü gösterdi. Yine maç çok sert bir maç oldu. Bir sürü oyuncu sakatlık pozisyonları yaşadı. İşte fauller çok sert oldu. Yani Onur Alp'in pozisyonunda mesela doğru açıdan baktığında görüyorsun. Yani Connor Morgan gerçekten çok sert bir vücut hamlesinde bulunuyor aslında orada.
1: Hakemin gözünün önünde mesela.
2: Ya çalması zor bir pozisyonu, ama kimse niye hücum faulü çalmadı diyemez çalsa hakem o pozisyonda. Yine de bugün hakemler diğer iki maçın hakemlerine göre, önceki iki maçın hakemlerine göre bence biraz daha makul yönettiler maçı. Mesela Duşan'ın atıldığı pozisyonda, sen şimdi söyledin, Şaras ilk çeyrekte atıldı ve böyle çok büyük tepkiler göstermeden atıldı. Duşan Alimpiyeviç 3. çeyrekte atıldı ve atılmak için çaba gösterdi.
1: Her şeyi yaptı. Ya evet. Sanki atılmaya uğraştı gibi bir görüntü vardı. Bazen de koçlar bunu takımı ve seyirciyi ateşlemek için yapıyorlar. Ama sahaya girmesi, hiç sakinlememesi, aynı itirazları dakikalarca, defalarca tekrarlaması hakemleri zaten atmaktan başka çare bırakmadı.
2: Evet, yani biraz Ergin Ataman profili gibiydi. Yani attırmak için evet, uğraştı ki oradaki niyet de senin dediğin gibi bir maç 11 sayıya gelmişti çünkü orada.
1: Ve şey de yaradı. Oradan 7-0
2: 4 sayıya kadar indirdiler. Ya Beşiktaş bugün çok fazla 3 sayılık atışa bağlı kaldı. Aslında potaya gidemeyeceklerinden değil, gidebilecek de oyuncuları var. Mesela birinci maçı hatırlayalım. Berk'in çok fazla potaya gittiği anlar vardı. Dotson bugün yine potaya gitti ama o kadar fazla konsantre oldular ki 3 sayılık atışlara. Tabii Anthony Brown'un 5'te 5'te maça başlamış olması, ilk yarıda hiç şut kaçırmadan 5 şut sokmuş olması ve diğer oyunculardan da aslında bu üçlük isabetlerinin gelmesi onları biraz da kolaya kaçma yolunu seçtirdi. Ama Fenerbahçe Euroleague dahil en iyi üçlük savunması yapan takımlardan biri. Bu akşam da Beşiktaş'ın çok fazla üçlük denediği,
1: evet.
2: 36 idi galiba.
1: 36 tane denediler ama şöyle bir şey var, yani bu 36'da 10 ile oynadılar. Bunun 6 tanesi Dotson, yani 8 denemesini çıkar. 28'de 4 Dotson'ın dışında, Brown'un dışındaki takımın, evet, yüzdesi. Bunun 2 tanesini zaten Dotson soktu. İşte bir tane Berk sokmuş. Ama mesela yani Matt Thomas 3'te 0, Connor Morgan 3'te 0, Berk 3'te 1, Yiğit 5'te 1, Sertaç 5'te 0. Takımı kalanı bu üçlük yüzdesine ayak uyduramadı ve Beşiktaş çok üçlüye bel bağladı. İşler üçlükler girerken maçın başında gayet iyiydi. Hep Beşiktaş'ın oyunun kontrolünde, işte üstünlüğü elinde tutan taraftı ama bu üçlük ritmi bozulunca, yüzdeler normal seyrine inince, alternatif skorerler de ortaya çıkmayınca Fenerbahçe orada farkı açmayı başardı.
2: Ya tabii eli dar Beşiktaş'ın. Yani işte hem Matthews'un olmaması hem Lemar'ın olmaması o kısa yaratıcı kendi pozisyonu yaratma konusunda işlerini zorlaştırıyor. Biz de bugün biraz önce söyledim, yani ana oyuncularımızdan, ya Tarık'ın böyle bir maçına kaç defa rastlarız yani. Bu kadar, hatta boş şutları bile kaçırdı. Melih'in bir tane kaçırdığı var biliyorsun yani.
1: Yani gözünü kapat, idmanda yani gözü bağlı,
2: evet,
1: atar onu.
2: Melih dediğin gibi o kadar boşken gözünü bağlasan bile atar. Ezberlediği bir yer yani. Bazen olmayınca olmuyor yani. Bir arada şu da var, şunu konuşmamız lazım. 8 sayı öne geçtiğimiz yerde 3. çeyrek veya 4. çeyrek civarında tam hatırlamıyorum. O kadar kötü hücum 3. çeyrekte. O kadar kötü hücum tercihleri yapmaya başladık ki arkası arkasına. İşte Onur Alp'in zorlama bir üçlüğü, Devrol'un zorlama bir üçlüğü. Devrol 3 tane isabetli oynadı ama şut tercihleri açısından söylüyorum. Bir türlü gerçek ritmimizi bulamadık. Biz de şutu, yani hücumda aslında iyi maç çıkartmadık. Zaten skordan da belli yani. Biz yüzdelere de baktığımızda çok yüksek. Yani o kadar ikinci şans sayısı bulamasak, o hücum ribaundlarını o kadar almamış olsak maç bizim açımızdan da çok kolay geçmeyecekti. Onun da bir altını çizmemiz lazım ki Beşiktaş'ın da dediğin gibi şut ritmini kaybettiği yerde. Öyle bir şut ritmine devam etseydi Beşiktaş bizim açımızdan daha da zor olabilirdi. Ama işte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta oynadığı bir maçı uzun rotasyonundan aldığı böyle bir katkıyla kazanacağını beklemek aslında sürpriz olurdu. Yani Melih'in performansı sürpriz demeyelim ama hem Melih hem Börç, hatta Yantunen de bir tane üçlük soktu, bir tane orta mesafe attı. Yani bu tarz katkı geldiği zaman gerçekten bizim hücum diğer oyuncuların üzerindeki yükün azaldığı bir şekle dönüşüyor ve o zaman da işler daha kolaylaşıyor. Şimdi orada bir şekilde sağ avantajımızı geri almış olduk. Cuma akşamı bugün gösterdi ki gene Beşiktaş ne kadar eksik olursa olsun son damlasına kadar, kanlarının son damlasına kadar mücadele edecekler. Gene zor bir atmosfer olacak. Ama ben bu akşamdan daha bir oyun oynayacağımızı bekliyorum ama şunu da söyleyeyim Kıvanç. Yani iyi oyunun hiçbir önemi yok şu aşamada. Biz bir maç daha kazanalım, şu sezonu bitirelim. Gerçekten çok yoruldu takım. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda. İşte Melli'nin bir ara o nefes alırken ne kadar zorlandığını gördüm. Birazcık da saçları da sakalları da iyice uzadı ya. Wolverine tipi oluştu Melli'de. Hadi diyorum, sen yorulmazsın, sen devam edersin ki koç gerçekten her fırsatta kenara aldı.
1: Dinlendirdi onu. Yani ki buna da ihtiyacı vardı ama o kadar verimli bir performans ki, yani 23,5 dakika oyunda kalmış ama her dakikasının, her saniyesinin hakkını dolu dolu vermiş. Yani reboundu zaten ikinci yarının ortaları neredeyse double double tamamladı, evet, adam. Yani evet, böyle bir performans uzun zamandır görmüyordum. Yani bakıyorsun pota altında ribaundu oluyor. Diğer potanın altında 10 saniye sonra senin dediğin gibi ışınlanmış gibi orada ya faul oluyor ya basket alıyor ya ribaund kovalıyor. 13 ribaundla oynamış, 6'sı hücum ribaundu. Her topu kovaladı. Yani işte böyle bir oyuncu, böyle bir profesyonele sahip olduğumuz için ve Melih'i gerçekten canlı izlediğimiz için acayip mutluyum. Bu tabii ki hani her zaman takımı ateşleyen oyuncu profili ve diğer arkadaşlar arkadaşlarına ya adam kaç yaşında varını yoğunu ortaya koyuyor. Beyler biz de biraz ayak uyduralım dedirten bir performans. Evet, yani evet. Herkes yanına çekiyor. Böyle olunca da işte takım halinde ayağa kalkıyorsun. Düştüğün anlarda seni kaldıran yine Melli oluyor. Kemberç de bu arada. Yani iki uzundan bu kadar uzun süre hem sahada kalmaları hem de katkı alabilmemiz devamlı dış şuta yönelen Beşiktaş'a karşı hem rebound anlamında işimizi kolaylaştırdı hem de daha doğru basketbol oynayan, pota altında ters eşleşmeyi kovalayan Kemberç'le çok güzel pozisyonlar hazırladı Kemberç'e. O yüzden ben daha doğru basketbol oynayan, tabii ki elindeki oyuncu kalitesiyle de orantılı olarak daha geniş rotasyonu, daha doğru basketbol oynayan takım hak ederek kazandı bence.
2: Ya şimdi hem Melli'nin hem Börç'ün toplam aldığı süre yaklaşık 48-49 dakika. Bu kadar uzun süre bu iki oyuncunun sahada kaldı çok fazla maça hatırlamıyorum ben. Ya burada da yine Şadrhan Siskevicius'un maçı iyi okuması ve iyi yönetmesinin de etkisini görüyoruz. Yani fiziksel olmayı, fiziksel kalmayı sahada tercih ederek aslında yani hücumun çok üretken olmadığı yerde o fiziksellikle maçı kazanmayı başardı koç Şadrhan Siskevicius. Bunun yanında şunu da söylememiz lazım. Şimdi kazandık maçı güzel ama neredeyse bütün playoff serisi boyunca çok kötü serbest atış atıyoruz. Evet. Bugün gene 6 tane serbest atış kaçırdık. Yani bu derecede gergin maçlarda çizgiye gittiğin anları daha iyi değerlendirmen lazım. Takımda Nando ve Tarık hariç her oyuncu çizgiden atış kaçırdı.
1: Güven vermiyor. Takır maalesef bu noktada. Hani
2: Takır da öyle, Wade de öyle. Yani Wade sana %100 ata hissiyatı veriyor mu? O da vermiyor. Yani Melli geliyor, Melli kaçırıyor. Bird zaten mutlaka bir tane kaçırıyor. Metecan 2'de 0 attı. Ya gerçekten burada biraz daha ya bu kadar çizgiye gidebiliyorken, rakip bu kadar sert fauller yapıp seni daha çizgiye göndermekten çekinmiyorken biz serbest atışları daha iyi değerlendirmeliyiz. Yani hele seri bu kadar gergin maçlar oynarken.
1: Evet, serbest atış çizgisi seri boyunca istediğimiz noktada değildi ama neyse ki hani ikinci maçta da bu maçta da o serbest atışları arayacak pozisyona gelmedik. Bir şekilde farklı istatistik hanelerini çok iyi doldurarak bu açığımızı belki de kapattık ki Fenerbahçe Beko bugün 96 gibi bir verimlilik hanesine ulaşmış durumda. Bunu tabii 24 ile Nicolo Melli başta sürükledi. Diğer oyuncular da ona eşlik etti. Devonol maçın belki de bu final serisinin en iyi performansını sergiledi. 15 sayı ve 18 verimlilikle 6 rebound 4 asist gerçekten iyi bir performans ve Serhan'ın yanında Devonol. Bakalım maçın ardından kendisi neler söylüyor.
3: Teşekkürler. Şu maçın ardından Devonol'la birlikteyiz. İlker, tebrik ediyoruz. Zor bir atmosferde seride durumu 2-1'e getirmeyi başardık. Hem maçı nasıl değerlendirir hem de cuma günü ile ilgili neler söyler?
4: Devon, congratulations. We got the lead in a very tough atmosphere here and we have another game on Friday. How would you evaluate this one and the next one?
5: Yeah, I mean it was a tough win. Obviously, it's not an easy place to play. Their home court, but we played with intensity. That was most important to get the gain the lead back and try to keep it.
4: Kesinlikle zor bir atmosfer. Burada oynamak kolay değil. Evlerinde oynuyordu rakibimiz ama biz yeterli yoğunluğu bugün sergiledik. Seride öne geçtik. Şimdi cuma günü son adımı da atmak istiyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz tekrardan. Evet, Devonol bizlerle birlikteydi.
1: Evet, Devonol belki de hani uzun bir süre sonra skor anlamında takımımızın lider oyuncularından biri konumundaydı maç içerisinde.
2: 30 dakikaya yakın sahada kaldı ve Tarık'la beraber en fazla süre alan oyuncu oldu.
1: Evet, şut denemesi anlamında da yani 11 şut kullandı bugün ki bazı maçlarda biliyorsun 1-2 şut
2: potaya
1: kullanıyor.
2: Potaya bakmıyor.
1: En azından hani iyi bir şutör olduğunu, iyi bir oyuncu olduğunu hatırlaması çok önemliydi. Bu final serisinde ona çok ihtiyacımız var diye bunu hep konuşmuştuk. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Geçen sezonki Final Four şampiyonluğunun mimarlarından biri, en başta gelen oyuncularından biriydi ama sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar performans dalgalanmalarına ve eski formunu maalesef bulmasına çok engel oldu. Ama bugün doğru yerde, doğru zamanda sahneye çıktı ve maçı takımımıza getiren, özellikle işte Baldwin'in dediğin gibi çok fazla öne çıkamadığı bir akşamda, Tarık'ın hiç şut ritmi bulamadığı bir akşamda ilaç gibi gelen çok kritik basketleri vardı. Ve bugün takımımızı 15 sayıyla sürükleyen isimlerden bir tanesiydi.
2: Ya tabii, koçun, araya girdim tabii Kıvanç, ki. Koçun çok sevdiği guard profili Devonol. Hem fizikli, hem reboundlara katkı verebilen, hem organizasyona yardımcı olan, hem kendi pozisyonunu yaratabilen bir oyuncu.
1: Kesinlikle.
2: Ki işte hep bu tarz guardları tercih ediyor biliyorsun. Yani bir tek Nando ve işte geçen sene Eric McCallum ara transferde gelip sorun çözücü olarak transfer edilmelerinin haricinde ana rotasyonda bu tarz guardları tercih ediyor. O yüzden Devon'un böyle performans verdiği maçlar bizim için çok değerli.
1: Evet, maçı acaba koç nasıl değerlendiriyor, nasıl yorumluyor ve bir sonraki maç için neler düşünüyor? Bu soruları sevgili Serhan soracaktır. Söz Serhan'da.
3: Maçın ardından baş antrenörümüz Şamil Sasikevicius'la birlikteyiz. İlker, öncelikli olarak tebrik ediyoruz. Çok zor bir atmosferde takım maçın başında geriye de düşmesine rağmen yine karakter koydu. İyi bir performansla öne geçtik. Maçı kazandık. Nasıl değerlendirir mücadeleyi?
4: Coach, first of all, congratulations in a very tough atmosphere and even a slow start. We got the lead and managed to get the win. How would you evaluate this one?
6: Yeah, I think, you know, we expected this beginning from Beşiktaş. I mean, they are well-coached, high-character team. And, you know, they came out firing, made some difficult shots, some mistakes of ours, but you know, when you have 15,000-17,000 people, it's everything, you know, much easier. I think slowly in a second we got ourselves into the game. And then we start controlling the game. At the same time, we could not always put it away. Every time we go 11-12, some mistakes, some stuff, and we were already, you know, we were already back to 4 or 5. But I'm very happy the guys kept grinding, they kept their composure, and we came out with a win, and we took the home court away.
4: Evet, kesinlikle aslında ev sahibi takımdan Beşiktaş yeniden bunu bekliyorduk. Onlar çok iyi bir koç tarafından çalıştırıyorlar ve karakter koyuyorlar ortaya. Bugün aslında maçın başında zor şutlardan da isabet buldular. Bizim de hatalarımızı cezalandırdılar. Tabii ki 16-17 bin taraftarın önünde oynadığınız zaman bu da size yardım ediyor. Biz yavaş yavaş oyun içinde oyuna girdik. Üstünlüğü ele aldık. Ama belli hatalar yaptığımız için de aslında oyunu koparamadık. Ama oyuncularımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Mücadeleye devam ettiler ve sonunda galibiyeti elde ettiler.
3: Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, baş antrenörümüz Şamil Sasikevicius bizlerle birlikteydi.
1: Evet, koçun görüşlerini ekranlarınıza getirdik. Sevgili Serhan'a teşekkür ederiz. Evet, sevgili Okan, şimdi seride 2-1 öndeyiz. Bu tabii bence serinin kırılma maçıydı. Benim fikrim bu. Bugün kazanmak şampiyonluk yolunda, tekrar seriyi Hükerspor ve Teknik Salonu'na getirmeden 3-1 ile şampiyonluğa gitme yolunda çok önemliydi. Hem Beşiktaş seyircisini o motivasyonunu düşürmek, hem Beşiktaş'ın umudunu kırmak. Çünkü Fenerbahçe, Beko gibi bir takımı gerçekten üst üste iki kez yenmek çok kolay değil. Üst üste, yani bir serinin içerisinde yenmekten bahsediyorum. Sezon içerisinde olabilir ama böyle bir seride kolay değil. Kadro derinliği anlamında da önemli eksikleri olmasından dolayı ben şampiyonluğa şu anda çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bu bir kesinlikle ve kesinlikle koçun da çok dikkat ettiği bir konu. Bir rehavete asla yol açmamalı. Bugün kazanmış olmak cuma akşamı güle oynaya kazanacağız anlamına gelmiyor. Tabii ki sonuna kadar senin dediğin gibi savaşan bir takım Beşiktaş, karakter gösteren, pes etmeyen bir takım. Cuma akşamı kazanıp seriyi yeniden buraya taşımak isteyecektir. Ama yani cuma kazanacağımıza inanıyorum, ama kazanamasak bile seriyi yeniden evimize taşıyacak olmak da bizim tarafımızdan tabii ki işin pozitif tarafı. Hani evimizde şampiyonluk sevinci yaşamak mı, yoksa cuma akşamı bitirip orada 3-1 ile dönmek mi dersen, eminim oyuncular da cuma akşamı orada da olsa şampiyonluğu orada nerede olursa olsun yani bir an önce bitirmeyi tercih edecektir. Çünkü çok zor ve uzun bir sezon oldu. Artık hani bir maç daha oynamak, hiç kimseye o stresi bir daha yaşamak en azından kimse istemeyecektir. Ben cuma akşamı yine kararlı, istekli bir Fenerbahçe bekliyorum. İnşallah Onur Alp'in durumu ciddi değildir. Onunla ilgili de haberleri
2: tekrar
1: alacağız.
2: Tekrar girdi sahaya ama.
1: Evet, yani o en azından hani orada köprücük kemiği ya da Allah korusun
2: kırılmış olabilir, evet.
1: Daha farklı bir ciddi bir sakatlığa dönüşmemiş olduğunu umut ediyorum. Ama ben bu akşamki galibiyetin cuma akşamki gelecek şampiyonun habercisi olduğu düşüncesindeyim. Sen nasıl bakıyorsun?
2: Şimdi Beşiktaş tarafından bakacağım ben gene biraz olaya. Bu akşam onlar işte eksik oyuncuların da nedeniyle galibiyete çok inanmıyor olabilirler. Yani camia olarak söylüyorum, yani takım ve oyuncu olarak söylemiyorum
1: diye.
2: Ama bu akşam maçı kazansalardı cuma akşamı tam bir canavar haline dönüşebilirdi Beşiktaş. Yani o bütün enerjisini sahaya döküp ne gerekiyorsa yapıp maçı kazanmak için Her şeylerini vereceklerdi. Ama şimdi daha kolay kırılabilir hale geldiler. Biz bu maçı kazandığımız için. Cuma akşamı bu akşam kadar sert dahi olsalar kafalarında hep şu şey var. Artık biz bu maçı kazansak bile Ataşehir'e gittiğimizde orada maçı kazanma şansımız yok düşüncesi akıllarından geçiyor olacaktır. O yüzden gerçekten çok kritik bir maç kazandık. Tekrar söylüyorum, çok da iyi oynamayarak bu maçı kazandık. Ama işte maç önü programında da söylediğim gibi biz bugün o mücadeleyi gösterdik. Bunun yine en büyük göstergesi zaten reboundlardaki üstünlüğümüz. Biz bu sertliğe cevap verip fiziksel sahada kalıp mücadeleyi gösterdiğimiz sürece isterse 17 bin kişi olsun, isterse 34 bin kişi olsun fark etmez. Fenerbahçe orada o topu oynayıp maçı kazanabilir. Zaten ben bir maçta Fenerbahçe'de hem Wade'in hem Tarık'ın böyle skor anlamında buralarda kalacağını, çok şut kaçıracağını düşünmüyorum. Kaptanın öyle boş şut kaçıracağı bir maç olacağını düşünmüyorum. O yüzden eğer yine biz mücadelemizi gösterir ki maçın başında Serhan da sordu, yani çok iyi başlamadığımız ama çabuk toparlandığımız yerde bir şekilde o maçın başlangıcını sert yapar, hücumda tercih hataları yapmaz, savunmamızı diri tutarsak maçından itibaren kontrol elimize alıp maçın sonunu getirebileceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Bu takım koç önderliğinde birçok problemi çözdü. Şu anda da karşımızda gerçekten yaralı bir takım var. Bunu ben ısrarla söylemek zorundayım. Çünkü bizde bu kadar ana oyuncular sakat olsaydı gerçekten biz de zorlanırdık. Ama yani bu basketbolun doğasında var. Şimdi 8 oyuncu ile oynadılar. 4 yabancı, 4 yerli ki hani işte çok kolay değil Fenerbahçe gibi geniş rotasyonla oynayan, dakikaları ve sorumlulukları eşit dağıtan bir takıma karşı 8 kişiyle oynamak çok kolay değil. Ama bu basketbolun doğasında var, yani bu sakatlıklar, bu tarz problemlerle uğraşmak bizim de başımıza çok defalarca kez geldi. Bunun arkasına sığmadan mücadelelerini etmek zorundalar. Biz işte o büyük yatırımın ve geniş rotasyonun bu tarz durumlarda daha az etkileniyoruz bundan. İşte kenarda oturan Bonzi Colson var. Bugün koysan kadroya en az 10-15 dakika sana katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yine Brandon Boston Jr., Chris Silva. Yani bu kolay değil bu takımları kurabilmek, bu bütçeleri yönetebilmek. Haliyle buralarda olmak istiyorsan, Fenerbahçe'ye rakip olmak istiyorsan aslında en azından genişlik anlamında, rotasyon genişliği anlamında buralarda olması gerekiyor rakiplerinde. Neyse, bir şekilde bu akşamı da kazasız belasız atlattık. Senin de dediğin gibi Onur Alp'te bir sorun yoktur umalım. Hem Fenerbahçe için hem kendisi için bir sağlık problemi olmayacağını umalım. Cuma akşamına da gene büyük bir heves ve heyecanla kupayı kazandırma umuduyla hazırlanalım.
7: Evet, yani bu maç tabii ki bu akşam itibariyle unutulacak ve yarın belki işte iki takım içinde sadece bir antrenman yapıp maça hazırlanma şansı cuma günü. Zaten bu seriler, güneşli maçlar çok tempolu oynandığı için bir gün aralar tabii ki oyuncuların dinlenmesi için çok yeterli olmayabiliyor. Ama sezonun sonuna geldik artık, Haziran'ın neredeyse 17'si ve hani en kötü ihtimalle hani 21'inde zaten bitmesi, 5. maç uzarsa 21'inde bitmesi planlanan bir seri. Biz inşallah 19'unda noktayı koymuş oluruz ama oyuncuların da işte sakatlık problemleri yaşaması ve işte yıpranma oranlarının yükselmesi açısından oldukça zorlayıcı ve çok sert maçlar oynanıyor. Burada ayakta kalan, tabii ki son sözü söyleyecek olan inşallah biz olacağız. Çok fazla sezon içerisinde resmi maç oynadık. Dediğin gibi artık yorgunluk seviyeleri çok yukarıda. Oyuncular bir an önce bu seriyi mutlu bir şekilde bitirip şampiyonlukla
2: tatile gitmek istiyorlardır.
7: Tabii ki o dinlenmeyi sonuna kadar hak etti. Hepsini yani şu ana kadarki performanslarından dolayı kutlamak lazım. Ya ben şampiyon olacağımıza, yani bir an için ilk maçı kaybetmiş olduğumuz anda bile bir an olsun tereddüt etmedim. Üst üste 3 maç alır, 3-1 ile bitiririz diyordum. Şu anda o noktaya çok yakınız ama bir 40 dakika daha o mücadeleyi vermemiz lazım. Ha şunu da söyleyelim, yani Beşiktaş Türkiye'de basketbol seviyesini gerçekten çok yukarıya taşıdı. Çok iyi bir kadro, iyi bir koç, iyi bir seyirci. Yani böyle takımlarla
2: yatırıma devam etmek, evet, ve bunun arkasında durmak çok önemli. İşte bu sayede sponsor çekmek, işte ekonomiyi büyütmek, daha fazla kombine bilet satıp gelirleri arttırmak, bunların hepsi böyle oluyor. Yani aslında büyük takımların, daha doğrusu kulüp takımlarının, işte Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın daha fazla devrede olması, rekabetin artması Türk basketbolu için çok daha iyi bir şey. Ama şunu da söylememiz lazım. Bir şekilde salon kültürünü, basketbol seyircisi kültürünü, rakip seyircinde olmadığı yerde ve sahaya, oyunculara, hakemlere bu kadar yakınken farklı bir noktaya getirmek lazım. Yani burayı bir zamanla işte çok eleştirildi Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'nun Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'ndaki seyircisi bazı zamanlarda çok eleştiriliyor. Ama bir yerde de bir seviyenin üzerinde de tutmak gerekiyor. İşte bizim salonumuzda hiç anons yapılmadı mesela. Yani o küfür de olmadı, sahaya bir şey de atılmadı. Mesela bir ara potanın altında biliyorsun uzunca bir süre zemin kurulanmaya çalışıldı. Oraya çünkü bir su şişesi geldi, yani oyuncu teriyle olmadı o. Yani bu tarz şeyleri de biraz daha, ya bunlar zamanla olan şeyler. Umarım Beşiktaş bu yolda, Beşiktaş Game bu yolda devam eder. Başarılı da olsunlar. Bizim arkamızdan başarılı olsunlar yani. Ama cuma akşamı şu seri bitsin, senin de dediğin gibi herkes rahat bir şekilde tatillerine gitsin. Yeni sezon hazırlıkları başlasın.
7: Başlasın diyoruz ve cuma akşamı şampiyonluk yayınıyla inşallah karşınızda olmak dileğiyle bu akşamı noktalıyoruz. Seride 2-1 öndeyiz. Cuma akşamı Sinan Erdem'de şampiyonluk için parkeye çıkacak takımımız. Umuyoruz daha 3-1 ile bu seriyi noktalayacağız. Yine maç öncesi ve maç anlatımı yayınlarında cuma akşamı birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız Beşiktaş'ı deplasmanda 82-71

0: mağlup ederek final serisinde 2-1 öne geçti. Ekibimiz Cuma günü oynanacak 4. maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Beşiktaş'la Fenerbahçe-Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Erkek basketbol takımımız mücadeleye Devon Hall, Taylan Horton Tucker, Tarık Biberovic, Nikola Melli, Cam Birch 5 ile başladı. İlk çeyreği 23-19 geride kapatan Fenerbahçe-Beko, bitime 3 dakika 44 saniye kala 37-34 öne geçtiği ikinci periyot sonunda soyunma odasına 43-40 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte 2,5 dakika geride kaldığında farkı çift hanelere çıkaran takımımız son periyoda 64-58'lik skor avantajıyla başladı. Mücadeleden de 82-71 galip ayrılan ekibimiz seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko'da Melli 17 sayı 13 ribaundla double double yaparken Hall 15, Horton Tucker 13, Birch 11 sayı attı. Erkek basketbol takımımız Cuma günü saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak serinin 4. maçını da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
0: Baş antrenörümüz Şarnas Yaskeviçus'la oyuncularımızdan Devon Hall galibiyeti değerlendirdi.
2: And we came out with the win and we took the home court away.
3: Evet, kesinlikle aslında ev sahibi takımdan Beşiktaş yeniden bunu bekliyorduk. Onlar çok iyi bir koç tarafından çalıştırıyorlar ve karakter koyuyorlar ortaya. Bugün aslında maçın başında zor şutlardan da isabet buldular. Bizim de hatalarımızı cezalandırdılar. Tabii ki 16-17 bin taraftarın önünde oynadığınız zaman bu da size yardım ediyor. Biz yavaş yavaş oyun içinde oyuna girdik. Üstünlüğü ele aldık ama belli hatalar yaptığımız için de aslında oyunu koparamadık. Ama oyuncularımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Mücadeleye devam ettiler ve sonunda galibiyeti elde ettiler.
4: But yeah, we played with intensity. That was most important to gain the lead back and try to keep it.
3: Kesinlikle zor bir atmosfer. Burada oynamak kolay değil. Evlerinde oynuyordu rakibimiz ama biz yeterli yoğunluğu bugün sergiledik. Seride öne geçtik. Şimdi Cuma günü son adımı da atmak istiyoruz.
0: Futbol takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Górnik Zabrze oldu. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisiyle ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak.
5: 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. Kuraya seri başı olarak katılan futbol takımımız Polonya'nın Górnik Zabrze takımı ile eşleşti. Futbol takımımız Şampiyonlar Ligi 2. önleme turunda rakibiyle ilk maçı 21 veya 22 Temmuz'da Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak. Rövanş karşılaşmasına ise 28 ya da 29 Temmuz'da Górnik Zabrze ev sahipliği yapacak.
0: Fenerbahçe'mizin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. önleme turundaki rakibi Górnik Zabrze'yi yakından tanıyalım.
5: Polonya futbolunun önemli ekipleri arasında bulunan Górnik Zabrze bundan 77 yıl önce 1948'de kuruldu. Polonya 1. Ligi, Ekstralasa'da sonuncusu 1988'de olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşan Górnik Zabrze 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez geride bıraktığımız sezonu ligde 2. sırada noktaladı. Lech Poznan arka arkaya 2. kez şampiyon olurken Górnik Zabrze, Jagiellonia ile ligi aynı puanda bitirmesine rağmen ikili averajlı rakibine üstünlük sağladığı için Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. 2025-2026 sezonunda Polonya Kupası finalinde Rakow'u 2-0 yenen Górnik Zabrze 54 yıllık kupa hasretine son verdi ve 7. kez mutlu sona ulaştı. Górnik Zabrze Avrupa Kupalarının en önemli başarısına 1969-70 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'na final oynayarak imza atsa da Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu. Avrupa Kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda mücadele eden Polonya ekibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. öneleme turunda Slovakya'nın Trencin takımına elenerek veda etmişti. Teknik direktörlüğünü 44 yaşındaki Çek antrenör Mikhail Gasparek'in yaptığı Górnik Zabrze'den Birleşik Devletler, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde forma giyen herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Polonya ekibi maçlarının yaklaşık 28.200 seyirci kapasitesine sahip Arena Zabrze'de oynuyor. Futbol takımımız Avrupa Kupalarında Górnik Zabrze ile ilk kez karşılaşacak.
0: Fenerbahçe Arsenal ev kadın futbol takımımızın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı finalindeki rakibi saat 16'da çekilecek kura ile belli olacak. İkinci eleme turunda yarı final müsabakaları 5 Ağustos, sonuçlara göre final veya üçüncülük maçları ise 8 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız playoff'ta adını finale yazdırdı. Ekibimiz şampiyonluk için Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
6: Mücahit potayı düşündü ve atış isabetli oluyor.
7: Fenerbahçe İstanbul Jet, Yalova'da düzenlenen tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff yarı finallerinde TSK Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı.
8: Maç yüksel, müthiş bir üçlük Yamaç'tan.
7: Ekibimiz ilk maçta rakibini 93-57 mağlup etti.
6: Yamaç 3 sayılık denedi. Yamaç bir kez daha isabeti Yamaç'la buldu Fenerbahçe.
7: İkinci maçtan da 80-65 galip ayrılan Fenerbahçe İstanbul Jet seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
6: Dışarıya Yamaç'a, pot altına iyi top ve basket faul.
7: Tekerlekli sandalye basketbol takımımız finalde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
6: Yarısı çeyreğin bitmek üzere Yamaç yükselle Fenerbahçe sayıyı buluyor.
7: 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride ilk maç 21 Haziran Pazar günü saat 14.30'da Fenerbahçe İstanbul Jet'in ev sahipliğinde Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
6: Mücahit. Mücahit'in sayısı Fenerbahçe'de.
7: Euro Cup 1'de Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet ligde de mutlu sona ulaşarak sezonu 2 kupayla kapatmayı hedefliyor. Takımımız normal sezonu 24 galibiyetle zirvede, aynı galibiyete sahip Beşiktaş ise ikinci sırada tamamlamıştı.
9: Uğur Toprak bomboş, Uğur Toprak!
7: Rakibimiz çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finalde de Galatasaray'ı 2-0'lık seriyle geçti.
9: Hareket alanını çok iyi kullandı Mücahit, günaydın!
7: Fenerbahçe İstanbul Jet bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 106-103 kaybederken evindeki maçı 86-80 kazanmıştı.
9: Süreyi de kullandı, camı da kullandı, basketi de yaptı Mücahit.
0: Radyo Fenerbahçe yeniden yayın hayatına başladı.
5: Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe yeniden yayın hayatında.
1: Fenerbahçe'mizin sesi Radyo Fenerbahçe, camiamızın sesi olmaya devam ediyor. 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan kulübümüzün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmesi ve bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesinin imzalanmasının ardından Radyo Fenerbahçe eski yayın merkezine taşınarak yeniden yayın hayatına başladı. Radyolarınızı bir kez daha 97.0 ayarlamayı unutmayın.
0: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ikinci haftaya galibiyetle başladı. Filelin Sultanları Belçika'yı 3-0 mağlup etti.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında Belçika ile karşılaştı.
10: Gizem yükseltiyor. Vargas!
1: Ay Yıldızlı ekibimiz Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Elif Şahin, Yaprak Erkek, Carmen Aksoy, Sinece Kısal, İlkin Aydın, Melisa Vargas altısı ve Libero'da Gizem Örge ile başladı.
10: Yine yaprağa doğru, yine ikili blokla karşılandı. Aşıyor!
1: Filenin Sultanları mücadeleden 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı. Takımımızda Melisa Vargas 17, Sinece Kısal 10 sayı üretti. İlk hafta karşılaşmalarıyla birlikte galibiyet sayısını 3'e yükselten Türkiye, ikinci hafta ikinci maçında saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.
10: Noktayı koyuyor.
0: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo